Hürmetlik radio oğuluklar, ben ve benim vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti sahibimizde topu yolda sonsayıp oldurup her millet yurttaşlarının sağlamlıkını koyduğun Li Chuangye doğrusuna doktulumuz. Şencan Yeken Nahyesi'nin Beşkent Pazarı'da Tordaşlar tarafından sonsayıp oldurduğun doktor deyip atalgan bir yaş Li Chuangye ba. O 7 aylık bolganda hata diagnoz koyulup, balala paraliş kesilige kiripdar bop qalgan. İki putu bilen öri turalmay, pakat iki kolu bilen oşqını tirep, songziyip minşqı mäşbir bolgan. 38 yaşlıq Li Chuangye'nin beden eğirliği 38 kilogram gümü yetmeydi. 9 yaşı kirgen yili Li Chuangye başkala tarpıdan aldap getilip, 7 yıllık sərgərdanlıq, tilemçilik turmuşunu başlagan. Tayaq yap, soğuktu tonlap, her günü işki koluğu tayinip, ömülep mangan. 16 yaşı da andın yurtdığı kaytıp gelgen. Lekin o tağdırgi baş ekmey, öyge kaytkan deyinkin sınıp atlap okugan. 2013 yılı tipi mektepki imtihan berip ötken. 2016 yılı maxsus kursdan toluq kursqa örlap okuş imtihanından ötüp, Hınandaşı Xalıq Turmuşu Şöyyanının kliniklik medicina kəsbige qobıl kılınğan. 2018 yılı şərəb bilen Jongo Komünistik Partiyesi'ye girgen. 2025 yılı Li Chuangye 61 saat poizga oltırıp, Hınandın 4000 kilometre kiraqlıqtaki Şinjan Yeken Nahyesi'ye gelip, Beşkent Pazarda 300 kvadrat metrlik şipahını açtı. Şipahını işkige keç gündüz kesel görüş mulazimeti degen veviske isilgan idi. O meyipla haksız kesel görsesi buludiganlıqı, namrat kesellerinin davalınış hıracatının yerimi kemeydildiganlıq doğrusu da kaydı tırıqsdi. Yerim keçide birisi işini çeksila, o derhal çapını kiyip kesel görettdi. Herkete kolaysız kent ahalleri sırtka çıkalmaydı. Sestra Patigül Sakır bilen Nur Amine Tursun, Li Chuangye'ni çaklık orunduk bilen ihtirip, ulanın üyeke doğru apırıp beretti. Kentke bargan deyinkin, kent ahalleri əmdili piçilgan qoğunu ilip, külümsirginçe onun koluğu tutkızdı. Bir tordaş, onunğa net 100 min yuan iyanı kılmaqçı bolganda, o çıraylıq cirat kılıp, hazır bu işlani özümnün ıqtidarı bilen yaş kılalaymen, dedi. Li Chuangye mundaq dedi, adam çoğum orundun dasturğandıla, andın kımmet yarda alaydı. O, Cənubi Şinjanın yesi kentlerdeki topu yollarda sonsuyup oldurgan haletti meyinip, her millet kent ahallarının sağlamlıqını qoq dedi.

0: kulak senin. Mana bu Sayram Kölü'nün kırgakı yengil urulgan avazı. Mana bu Kanas Ormanlıkı'nın tarqalgan Küz Şamılı'nın akkıyın dereklerini sipap ötken avazı. Mana bu Koy Kalıla'nın yaylaktaki erkin yaylışı vatkan avazı. Güzel Şincan'ın bepayallığı onundaki tağ deryalarda. Köllerde. Şunakla her bir öz avtomobil sayartıgı yoşurumda. 174 Katna Sanat Radyosu sizge her vakit hemrah bulup sizni yol ahvaldan vaktide haberdar kılıdı. Seper liniyasını muvafık planlap çarçap avtomobil haydiman. Medeni sayahat kılın. Şincan'ın küz pesildeki romantikliğini koldun bemey, Tianşan'ın canubi ve şimalıdaki körken menzirlerini hangıcı tamaşa kılın.
1: Dövlet bayramı da avtomobil edip yolu çıkıştım burun. Avtomobiliniz ne umum yüzlük teşhirt ettim. Balon, turmuz, çırak, mayının yeterli kaçılangan kaçılanmağalıkını teşhirişten sırt, avtomobili yine 3 bulunluk agahlandırış belgesi, ot ötürüş üskünlüsünü sepleşini unutma.
2: Şincan'dan Tağlıq rayonlarda hava rayı özgürüp durdu. Tağlıq rayonlardaki yol bileklerden keçi bilen kündüzden temperatürü perqi çoğun. Her kandak vakıttan buranlık

0: ve yağmurluk hava rayığı duş gelişiniz mümkün.
1: Uzun yolga avtomobil aydıganda her 2-3 saatte yakın etraftaki mulazmet rayında tohtap aram eliverim. Çarçap avtomobil haydaştan sakınma.
0: Sefer cereyanıdaki en güzel manzara bihaterlik. 174 katna sanat radyosu seferinizin teniç aman devamlı şıkı telektaşlık bildirilir.

Hürmetli radio dinleyiciler, yarqın isim sayfamızda 1-nji iýul ortanyga erişkiçi Mämetjan Ömer togrusida sözläp berimiz. 1952-nji ýylda tugulgan Mämetjan Ömer, iki getim goljynah ýesi 10 ýar basary, Bulukay kenti partiýa ýaşaýkysynyň şujisi bolgan. O ve barlıq kent ahallarının ortak tırışçanlıqıda Bulukay kentinin namratlıqtın 5-ki qarap meniş hikayesi ken mədiyelinip gelmekte. 2021-li 1-ci iyul harpsıra Mämetjan Ömer Şərəp bilen 1-ci iyul ordunığı erişdi. 2025-li 9-cı ayının 3-cü günü Tehlikke binaen Beijing Tiananmen meydanına berip, harbi paradını görüp, nah meydanda başşujinin muyum sözünü köngül koyup anladı. Abdunum rayon kurulganlıqının 70 yıllıqını tebrikleş paaliydi mezgele de, o başşujinin samimi qobul kılışıgı erişti. 1981-li Mämetjan Ömer vazifege oldurdi. 2001-li kesel sebebiden vazifesinden ayrıldı. Lekin yurttaşla Mämetjan Ömer'nin köpçilikine devamlıq yetekləb birlikte işlişini ümit kıldı. Mämetjan Ömer mundaq dedi. Ocağda mangınımız patkaq yol idi. Tımsıqlap olgı ilgirlişimizge toğır geletdi. Yaşlarını tutup kalalmaydıq. Hämmisi sırtlağı ketip atatdı. Şuna yurttaşla mağa ihtiyaclıq bolsıla çoğum otturgı çıkmayan dep oyladım. 2006-li Mämetjan Ömer kesel turup mu kaydı işleşte çeng turup şu işliginece yani 12 yıl işledi. Kaydının vazifege oldurgan tonji günüla o bütün kentki partiya azalarını partiyaki kiriş kısmını tekrarlaşkı teşkillep partiya azaları ve tüzümünü yolga koyup partiya azalarını koçu başlıkı 10 aylı başlıklıqı kürsüdüp, kentte saklanıvatkan türlük gevdilik meselelerge bivasite yüzlendi. Mämetjan Ömer işini aldı bilen kent kadrlarının kollektif yerini belgelimigi kılap alda ilgil valganlıqını teşhirip inaklaştın başildi. Hiyanet kılgan kent kadrları katı bir taraf kılındı. Tövən bahada sırtqı ötüge berilgən barlıq kollektif yeri və mevlik bağ qaytır bilindi. Arqıdın, o partiya əzalarını yetəkləb tür ızdidi, məbləq ızdidi. Kollektif yeri və mevlik bağını ötüge berişini qeyliplaşdırış arqılıq şu yılıla kent kollektifiga 1 milyon yuandan artıq kirim elib gəldi. 400 min yuandan artıq məbləq silib qurğan 10 xanının yıllıq kirimi 50 000 yuandan aşdı. Oblast, nahiye, işki derecelik teşkilat tarmaklarının çox planının kollişide kurulgan xisavudunun yıllık kirimi 2 milyon yuandan yetti. Katıq detal əslihaları yaxşılandı. Yurttaşlarının həmiyinimi tompaydı. Mämetjan Ömer'nin yardımı yetekleşide partiya asası Mayullin'nin toxu fermisinin bakmıçılıq kölümü tərəqi kılıp 300 mınğı yetip yıllık məhsulat kımmeti 13 milyon yuandan aşdı. Yine 30 neç kişinin mokum işgı orınışıga türtki boldı. 2018-li kentte uruqluq qonaq kəsbi kooperatifi qurulup 300 neç aylık kent ahalisi

birleşip terakki kılıp, her mu yerinin paydası 400 yuanki yetmezlikten 1800 yuanki österildi. Bulukay kentinin yanı özüge tabi amibi mulasmet türü bar buldu. Yesli, medeniyet paliyet sorunlarının hemisi toluk bulup, basketbol meydanı, voleybol meydanı da külk sadaları üzülmeydi. Kent şifahanesini ölçemleştiriş kuruş tamamlandı. Kent ahalları adetki kesel bulup kalsa, kentten çıkmayla davalına alaydıgan buldu. Bugünkü gündeki Bolukay kentide karmay yolla girelişip ketken bulup, yolunun iki tarafı da sula şıldırlap ikip durattı ve poreklep içilgan gülle barıydı. Katar katar yeni öyle, yeşil tarakla bilen oralgan bulup, yol boyda katar katar kuyaş energiyelik yol çırakları kat götürüp durattı. Nurgun kent ahalısının işki aldığı yana şahsi optomobilleri toktatılgan idi. Halgan bir kent ahalısının üyge kirgende yeni öylerinin kahişleri yoruk, bağlarının hoşidi dımakı urlup durattı. Kent ahalılarının közleri bakıt ve yorukluğu tolgan idi. Pensiyaga çıkan Mehmetcan Ömer yanla bekar turmaydı. Kentlerge berip, oyillarge kiriş, partiyanın yaxşı siyasatlarını teşvik kiliş, Şincan'ın terakiyat özgürüşlerini bayan kiliş, onun kündülük işiydi. Mehmetcan Ömer mundaq dedi. Mən yetim bala, köpçilikning tamıkını yep çoğun bolgan. Partiya bolmasa, benim bugünüm bolmaydı. Bolukay kentinin yaxşı günleri tekimi bolmaydı. Pekat putkolumda mağdur bolsala, gep kılalısamla, evlatlarga partiyanın mikir şapkıdını mängü əsti saklaş doğrusu da davamlıq sözləymən. Yurttaşla ihtiyaclıq bolsala, ızcıl hizmet edip olumən.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigenlik haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışlar, ertigenlik haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 2. günü, Cuma. Dehqonlar kalendarı boyunca 8. ayının 22. günü.
2: Aval bu qitimqi programımızdan asosiy mazmunlarını tanıştırırız.
1: Avtonom rayon Jonqo xalq jumhuriyati qurilganligining 77 yilligini tabriklab, dog'dug'liq davlat bayrog'i chiqarish marosimi o'tkazdi.
2: Avtonom rayondagi har millat kadrlar amma bosh shuji Xi Jinpingning Jonqo xalq jumhuriyati qurilganligining 77 yilligini tabriklash kutib olish yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil o'rganib, qalb va kuchini mujassamlab, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug'var planini go'zal reallikka aylantirdiganligini bildirdi.
1: Dövlət bayramlıq dəmilişinin tonci günü caylardiki mənzir rayonları, mənzir noxtları sayahatçilər yuqarı pəllisini kütüb aldı. Cay-caylardın kəlgən sayahatçilər güzəl Şincanlı bəhuzur səylı sayahat qılıb dəmiliş güllərdən qanğıca hazırlandı.
2: Şincanın tokini çoğun çınğa yetküzüş qurulışına sırtqı yetküzülgən tok cəmi 40 milyard kilovat saatdən aşdı.
1: Jongo Şincan

0: Qadirlik radio anlus dostlar, atigallik yollarınızda biz emra programımız başlandı. Hazırdan başlar programımız gına ait kızgılıkla katına sağla buldu. Bizdeki veşin salonumuz XG1074 FM. Anluslarının ki uçurları bir karapak ayla ama birinci oturunun ki aldığı yollar avan ki endige uçurunu Mehmet Ali'ye vettutu. Rahmet Mehmet Ali. Ebege uçurunuzga. Tayka uçurunuz. Tayka. Yaxşıma aka.
1: Donçoqaya şirki yollar avam.
0: Donçoq qoyan.
1: Avasan. Hayli yamandak birdiga uçurcam diger.
0: Quljudu bugün hava bulutlu bulup azraq yağmur yağdı. Temperatura 9'dan 24 Celsius gradusca. Mujtaq ke mana. Bağım yoq meni. Bağşanlı yılı çantonu diye uçurun ez zepeni mevetipti. Nöl nöl yette. Sizden uçurunuzu tapşuraldık. Rahmet. Ey uçurunuz.
1: Yaşımsın sana.
0: Yaşımsın siz.
1: Dabızanı aldı yollar avan.
0: Kaşka dabızanı aldı yollar avan. Davandı yolu çıkıp Doğar Kuan'dan aerodromu geldim. Yollar şunda avan ki adı uçur ne? Kıyımca ne evet. Kıyımca rahmet. Mao Korluğmağa yolun ahvalı bugün oğuşalgandı dep sorapsız. Korluğmağa yolunun ki ahvalı bugün oğuşaldı. Korluğmağa yolun ahvalı bugün çö. Likin şu yenili maşallah azraq köpke. Aşo galibiyet tonluğucu bu ağırlıkta. Bayanmış program başlaştan burun bir teşhir etken bu yolunu. Yani oğuşaş azraq kaptomobullar köpke ettiğinde. Likin alaydı toslupkağa ahval yok. Yürüşüvatı normal. Tahminen demiş Ürümçi şehirde yolu çıksınız 4 saatten azraq artık vakitte korla kılıç bonkutuğa barsız. Ah çoruz.
1: Riyasetçiler yaksın sana kaçtadı yol kavri. Dabızanı aldık yollara var.
0: Dabızanı aldık yollara var. Bayan kuçurken he. 174 bana yardım gerek, bana yardım gerek. Maşinam otanmayı vatıda ornum. Homuyavzi. Çinyen korosunun ki oldu da telefon numarım mavo dep yollap siz. Esat efendimden telefon numarı 1999 0212 14 30315 gene. Şu etraftık anlaşılırmız. Ma Esat efendimden maçınızda bir ot aldırıp esanla yaptıken. Sen bunda mesela ne yapırıp he? Yani bir esanla mel dep kasanlama telefon numarını evet verimiz buna.
1: Hayırlı seher bir ziyaret. Hayırlı seher bir ziyaret.
0: Başladık ha. Şimdi onlar çila yüzü var tam ses. Çilandım bir mol usul çıkıp bunda bir seti vakan pul çıkamdı ki ya kanav oldu ki. Loo bir uçur yollap diken siz. Bu yük aptuma bulunun ki bir katnaş kanunu kılap kılmış iken bu. Kanav kaptu ha.

Bu sizinki doğru iken bu yoldaki sızık mı şu iken bana yoldaki sızık inlik bana. Yol belge taktılları sızıklığı rayı kınmay man diye depto. Lekin siz ma karmaşını şu mu ya ki yük maşını şu mu?

0: Eger ma kar maşını olsa siz udulmağdığa yoldun onğa gelip meñip siz. Muşu kar maşını şu oqşaydı sizninke. Low. Şu udulmağdığa yolu kırıp siz. Ma on tarap tük yol bekarken bolmasa şu yolu mamay. Udulmağdığa yoldun siz on tarap ke ägilip başlamayıp siz. Şu sebepten 200 yen jarimanı koyup tojum o. Muştaq ahval kem, qanaq qılsız. Bu da diqqat qılın. Könlünüz bek yerim qıp ketmağımdı. Bopdı. Çantancan yolları mı şu Çiğ Canyar tarafı yılı çantanlı yapıştırını izlep ben de mevcut bu. Yerken de bugün hava bek uçuk. Biz mi etken de naşı kılıp etizge işkımağın da oğduk yapıştırını olmayın baba mevcut bu. Ondan Aksu'nun avarayı kanda bulduğun da Aksu'nun avarayı karı pek kanda siz buldu. Aksu'nun avarayı kıran bugün hava bulutluk. Temperatura 12'den 30 Celsius'a gradus kışı. Mujda buldu ki Aksu'da. Azatlık Cenub yolları yollar avan diye uçurun şirel ya vatıp da tılınızdan uçuda bir kıl çişli vağın dek gep kuvatsız o işkili gali tuğu gipiniz de şu açtak şu açtak mau yeni bir yağan çiş sağan ben çiştim bir yağan çiştim bir ne aç çişki tıl takşıp açtak bu vatıda bu geple hazır. Hazırlı çıkıp çıkıp kaldıgan dek o çiş. Hele ki resmi çiş gelişten burun bir yağan bir çişini bir çayınıp koydu. Çayını aplam onu ki yasaplam da kaydır koydukken o. Oştak çiş. İşkılıp şundak mı epsiz oldu iken işkılıp. Karva işkılıp mı şu. Şu billahını bek tatıp size boşarak tatasız. Yaşımsızlar riyasetçiler. Mininki sualım cevap vermedin la. Ben hazır korul taraf kumağına. Korulunun yolu çoğur mu? Bayım dikkat kımap sizde. Yol uçukken az yer. Likin abdumabullah azırak köpke. Bulupmuş galibiyet tonluğu için bağırlıkta. Ürümçiden galibiyet tonluğu için bağırlıkta. Normal yürüyüşü vardı da. Likin maşallah sel köp. Sonra bazı bileklerde sel astarak. Mağdığan köpke. 4.5 saatte çıkardı o hazır mağkariyeti de.
1: O köpken nendeydi kansınız bu? Karakubama etir bu. Yağan çiçin köpün küçüksünüz bu.
0: He.
1: Bizden ikiniz ki. İskanda ulaştı o köpke.
0: Yakalık yüz emez mi dak? Dikkat kımay boğa iş mi dak? Volcu taksi uçurunuz.
1: Ya falan bu yüzden kızlar yakıştırdınız mı? Döntürdünüz mü? Güzel bu kendi uçuyor.
0: Ben yakışı. Ya,
1: şifan meyve şifan da yolla atak tekrar var ne?
0: Boldu makul rahmet. Volcu da yağmur var dedi. Volcu da bugün yağmur yağdı. Temperatura 9'dan 24 Celsius'a gradus kışı edipmişler dedi bana. Kaçkar şehir içi yollar ravan ke kira yok ke dige uçurunu Bilal tor taksiye vertip to. Galibiyet yolları yılı uçantun dige uçurunu izlependim evetip to. He yaksım sile. Ürümçidin Ürümçidin kegelle. Çoğunla mı küçükle mi acayip kulaydı ki nadip. Kulaydı akıla demaga vakti de kulaydı. Anda sizlerin siz nerede uçuruyorlar sizlerin öyü bakan mıydı? Onda olsun, nahit yakın görüp sizlerin özünü taşıp etip koyup etip kılaptı. Hoş olsanlar buldu, neyim kılsızlığı ettiğin oranından turguzup bu ne? Ettiğin oranından, onun okulluğunu yakışamaz mı? Boz düşükçe okul sakıranla. Düştünki azırak kütüp koysanlı buldu. Kuancı ettiğin tursa, kütüdüğe vaktanlı şunç uzarak gittiydi. Okulsuz, okulmam da. Daraştmanla, cıkarak okulsun. Cuma? Yüecingey koşleniyedi yollar avanken. Kerem tor taksi. Yok ma balam. Av he. Atuk kallanın ki balları orundan tursa. Ma balam billi oynaydım. De pek hapı git pardo. Men hay deyme. Bu hapı kılıp uğat deydo. Aşta uklamda. Aşta uklaydı. Dek baldır tek 9'da 24. Demaga vakti da. Onda yurttaki tuk kallanın uygu bağa vakti da. Bek uklaydı dek. Yeni. Yeni bre saattin ki. Turam iken. Aşta dep den abalanızga. Balam. Şşş, yani bir saatten ki orundan turuşu mümkün. Ola bir aram bir demağa vakti da, bizden ama öykeğe vakti da. Açtak bizden yakışık görmüş de uklaydı ki. Dep çö. Açta dem. Bek ay tarakşı, ne kovman lan cuma? Meyla. He, şşş.
1: Salam bir izlet getir, bir de o ben de uçuyor bir ama Cefanlu onu koşun ya.
0: Cefanlu.
1: Hemen şamal başının adı da bir yamuk onun şartısı. Vav. Karan olup getir.
0: Buldu makul. Yöcünge koşlanıyor yollar avanken. Makul buldu rahmet. Onda ihtipak yolu koşuyorlar işte yollar avanken. Yakışım sizler biz bu Turpangamağında yok. Turpangamağa yolun akvalığa bir karapakkan bolsanız depsiz. Boludu. Hazır Turpangamağa yolun akvalığa bir karapakayla.

0: Arvay.
1: Başlık gittik başına alıyorlar hemen kere.
0: Neyin kuançağını alıyorlar hemen Mehmetcan
2: uçurum. Kırcan kadar falan yaptım var diyorsun bir tane adı yollar şimdi aramanı.
0: Oldu Reşide hanım.
3: Yaxşı.
0: Bek boş ko avazınız. Yaman bek boş ha o. Bek lan boş bu. Calık calık ha. Calık bağırıp bağırıp gek bek ha. Bizden tukkallamı muş turpan geldiğen boz bek uluydu da. Fakat kopmaydı orundun de. Diyen kopmaydı o de. Ürümçülük tukkallama. Açtığa rakam doğru düşünüyorlar mı? Doğru düşünüyorlar. Uflugul koysanlar olmam da. De bu, ula onda uflumaydı. Balları mektek vardı. Adet normal hizmet vakti. Şundan seher orundan durdu. Ama demaga vaktiler hem uflak koydu hem de. Uflugul koyunlar. Cuma. Ben moşunda uflam dikildi de oylayım her kandak. Onda emez. Adet normal işte vakti vaktiler bek seher orundan durdu. Kızızlık gençler uflugul koymayayım iman ne? Ben bu maral başıda ettiğinden laştılarını kılıverip çiniş basılığan işlerine başlayıp programın anlığa vatı ben. Şunda kılıp üççü kepti üççü. Üççü. Üçtal kepti. Tağını hazırak bir cikini atlayıp şu üççü kepti. Yine uçurlarını yanılsak yakışmışlar riyasetçiler. Etkiliğinle hayırlık bulsun. Mavu. Maymin Hasan. Memtimin Hasan okşaysız karganda ha. Rahmet cuma. Rahmet. Tegil bol de rahmet sizge ha. Andım mininki.

0: Ubul Qasım ka.
1: Biz yetib tekeriyse şu şu şey yaxşın sesqa.
0: Ubul Qasım ka yaxşı.
1: Şəhərdən yolu görürsən, Qışqa şəhərinin paynap yolları, Ərşkili tərəf rəvana.
0: Paynap yolları, Ərşkili yolun üstü yolları rəvan buldu. Şərqi aylanma yollar rəvan kədiga üçün eli canavərtibdi. Mana ettigende kopup yapmadan itibat etmen cuma biz ne oydu ki mihmallamı tılıklıkla attı da ne boktu Reşide Hanım.
2: Vay özür de onda hanım bile ha özellikle bir 60 yaş 40 etkende kesip kalken ne tık yaş. Vay şu anne adam aramayla biz işlep etkende ki şu ovazdan çıkmadan bulup kaldı ki.
0: Ba bizim işləyətmə, işləyət qallacaq. Ba işləyət qalla bir mən işləyətmə deyib ma Rəşidəninki bir könlünü bir avındırıb qoysanlar olubdı ki. Nurğu adamlarınki hazır işləyət qalığını bilsə xoş oldu. 007.
1: O sizdə qanday avalınız yaxşımı? Sizin salamat olsun. Ha, o şəhər içi asatda təmin yollar ravan. Bayram bolğan üçün armanda vaxtadır ravan oldu ki, elçi şahat qalğan sizdən başlarım ki, qutlaqsın. Sizin xoşun.
0: Oldu. Galibiyet yolları. Galibiyet yolları koşlanıyordu. Yollar ravan kiyordu gavuşlar ne? Eldane adı baba evet. Dabazan'ın ki aldı terepler yollar ravan.
1: Ha Dabazan aldı terepler ravan gene.
0: Oldu Rozcan, Rozcan rahmet. Abdurimka.
3: Rüyün ziyaretini tut. Riyadır sopun dosta yakmışla. Oçuncan kızları yakmışla.
0: Yakşı.
3: Solluk yolların ravan basın.
0: Birgi basın rahmet.
3: Oğlu şehrinin üstlük yıllarının hemisi gidek revan. Ben hazır şükür çektim, yani her bir hazret veriyor kızdım. Üçün yolu kızı karıp aldım, yıllara revan.
0: Bu oldu. Mehmetimin Nesen efendim, ben işlevatim her eşiyde, Hatırcan bulundaydı. Ehetcan mı? Biz mi tek işten düşmüdük? Reşide Hanım yalnız işlemeye vatı siz, biz mi işlevatimiz?

0: Президенті до цього доходу до нього лихаврія. А джефа селола, кіспарамас, джефа селола, сундах раван. А гуздилада ауб бузок. А ола наад бузок, яму ягдыган тирай. Амма яму ягмиде. Бізданго деген айдурмада джибар. Айдурма джибар тұрватымыз.
1: Айдурма джибар тұрапсез?
2: Ha, o şimdi arkadaşlar şuna bizim işlerimiz cuma. Şunda da sana yaptıran bir yolları da var.
1: Buldu. Liyi üşenli o. Yollar avan kerdi gavçırını eli cana verdip de. Bugün çüştün ki ne? Muşu çoğuyu gibi verip ot kalıgan kandı yatkan. Tünü gün çüştüm buru ne? Çoğuyu verip ot kalıgan kandı yatkan. Kuyruk mayını iğirtip, balan bilen işkimiz mayılınıp, saat 5 bilen uklap tükenmez. Man ertigen saat 9'up da vay vay vay vay. Ne mi diye rahatçılık ey? Dep, Muhtarcan. Fıçır yollap ses. Kandı bekçi hit versin izlik etsiz cuma lakin. İzlip laydek kaçtan. Oldu hem de. Furkan koçse yollar avanken ustaz bana kış. Muşu ürümçidin piçangıcı boğan yokur sürerlik taş yol. Pütkendin yakı. Ürümçidin piçangıcı. Dövlet yolununki pütülley. Buzun. Burun 109 koy çıkıdıgan hazır. Yine 20 koy cihlat de. Oştama şirele, onca ola emez ko. O, oblikim
0: taksi. Kalan bir cihazı tutup dalgan o şibirete ya. Muş yanma adım, bu yanda falan kalsın da maşin köpere ama yanma uç işte ya.
1: Makol. Bol rahmet. Kolculuk ihsan.
0: Bir cihazı tutup lan. Tamam, kötü az riyaset için otuz cihazı lan yapma. Bugün kol çağrısının yolları keşfet mi ravan kuba.
1: Makul buldu. 10 ayıbının 9'unu pul yapıdı. Şuna başkalar demezse biz işleyimiz. Mayıram işlevi tuttu Reşide cimi. Hatırcam bulun. Reşide, Oğaça. Biz mi o işlevi attımız? Zihir hikmeyi de. O avuççur yollaptı. Muşta avuççur yollakla bekçik geber. Bir ay yüzdeki anlıkçımız ben mi işlevi attım? Reşide gidip koyalım de. Açtık dedi cimi Reşide.
0: Reşide hanım tamam yarım kumam. Biz o işlevi attımız. Yine yarım saatimizin tılık için şu an.
1: O at şununki kuruluş yolları yollar avanken. Deydi o. Makul buldu. Rahmet be gavuşçularınızla. Kurulmağa yoluna akval yakışken ben hazır. Man deyim de yollapsız. Makul. Obdurimka.
0: Harp aylanlı yolu. Ülke yolu kızdan şunka harp yolu kızık geldin yollar avan.
1: Tor taksi ablamı tepende men verip ot aldırıp bir ayman şimdi edepsiz. Makul menen numarını evet vettok. Ekber Gon Khoi, ne dedik? Homu yazdırıptı ki. Homu yazdırıptı. Bir yerden kıpır ot aldırıp koyanlar çoğu. Rahmet silege. Benim o aşağı kızını tatkandek tartıp aldı. Beka bekadın tatı doğmuşu çırakla. Tünü gün bir sol tarafke ağıldım. Sol tarafınki kızıl çırak yanmağın. Ben diyotu kıldım. Tatıp baksın kene. Ben dep koyay. Bardağa yeğe verip aşk katına saksılırmızı de yığılap durup değme. Dep. Onda Kumanda ya bu ögengen go bu katnaş kanun nizamlarını ögengen go şu bu içim amam sile. Hapa ay loğumu digen yaman hapa. O resimini görüp o kapılgan gipini bir yer ekildiğin bozsanız hem de bir külemsiz o gepki ya yıklamsız aşında kalette hapuvatı da hazır. Bugün kaçkanın havası şunda yakışken öyde çoğunlarını ballarını elip yerken karap mandok. Siz mi kanlı yetip bak o ki yetip bakmayı hele çoğunluğa uç kanlı yatkan. Töt balı tok. Kaan'ın hili talışıdığa yerler oldu o. Men mayak diyatım et. Men mayak diyatım et. Kaan'ın kimmiş iğzini. Kaan. Kaan'ın tüydü bir küçük hoçan. Oçak'ın kimi alt tarafında. Hoçan'daki bir yer var. Ondan Kaan. Şundan ıssıklıken. Kopkız kemmeydi o. Aşındak. Lekin bek izviti de o Kaan ço. Bugün Kaşkan'ın kavası şunda yakışken. Öydük çoğunluğa ballarını elip. Yekenge karap mağduk emse edip. Saya aydınla könüllük bolsun arzu hocama. Serdarım bizim işlevatımız da püçür yollap da. Kargay taksi hiç kızma. Men de ba işlevatime, men mi işlevatime edip yollap size. Makol. Anda yine. Yaşım sizler riyasetçiler. Ayrı durum tez süret yolumu yollar avanken. Hatırcan mansak bulduken. Deyip. Makul buldu rahmet. Hazırlık anlısı usta anlavat kınanla 174 Katma Sanat Radyosu'nun etigellik yollarımızdı biz emre programımızı. Programımızdaki Optomobil Klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulakı yetken pulunuzda tecaydıgan Molly Gırın Abdolları katlaşkan, andın esil temizde yürüştük faaliyetimizde bosa, hem şu Ahmer White Ulları, Ahmer

0: Mervayt yağ, ak mervayt gürüş, ak mervayt açı su, ak mervayt organik gürüşlerini işletildiğin, tamaklandık bile okşitip etildiğin mihmalları maşkansı. Yani yerken de var, kaşkaya da var, örümçede mişkiye de var, örümçedeki mağam mihmalları. Davanınki, full event, full event bile hınçanın kesike iyi kızlaşır mihmalların de var. Kerep muş ya, dost braderle evden, oruk tıkkalla evden, muş örümçe kege mihmalla evden oturup tamak yedigen, obdancay. Andın mı şu Adıl Sol Sarayı'nınki kıypaş odalığı caylaşkan Şiyu Dodo Şam'ı mı şu İstiltem'de izleş pahaliyetimizde katlaştı. Yine şu bizdeki mi şu avu Pesil şirketi, Pesil Limon Yalpuz içimdeki Pesil'ninki Ram içimdikleri ile katlaştı. İstiltem'de izleş pahaliyetimizde. İğizinde sana arayma ba, savma kısana katlı mükafatlar çıkıdı. Nehbol, telefon. Andın Behram'ın musabıkını görüp geldiği anında mükafatlar çıkıdı değil mi? Nurali, Nurali Can, Nurali Can.
1: Oy, biz mi işlevatımız?
0: Ya, makul. Ben bugün et işlevatsam, bunu demalım. Veytay Şimal yollar avan ki. Altay Gavca yollar avan dedi, makul rahmet. Piçandın Ürümçü'ye 115 koy aldı ki. Piçandın Ürümçü'ye. Ağabey mi hele çıkıp koyduken o.

0: Отанбаған машинаны оталдырып қойды ам. Деп жолдап сіз тор такси Абдымитжан. Тор такси Абдымитжан деп мадаптай хатырлы алдық. Арушангүл кеге вақта сізге бір мүкапат бойын беріміз жұма. Сіз ауылы қыжыл омай сора берің. Қайш күні мен әліқі ешкен бамыға яг беріп мауы Әсет әпәнімнің машинасын оталдырып бәдім ғо. Шу вақтымышта деген ғо деп есіміз селан жұма бамыз біздек ұнтылғақ. Ұнтыплы кетіміз. Cevla efendim hoşçakalınız.
1: Hoşçakalın kızlarım. Eken ben bu örüntülü çünkü uzun yıl yaşam. Örüntülü zirik baktım. Şükürler verip baktım. Yurtlara. Her yere verip baktım. Yine örüntüye açıyalık yolunda. Örüntülü zirik dedim kanda kalana.
0: Ya işte yaşa veren hem de çokum işte zirikim edip oylamsız mı? Abdurrahim ka.
2: Orada yok devre. Bu şampan yolu. Alimani yolu vurdum. Kaytan yolu var. Kaytan yolu. Bu şampan yolu yıkıldın. Ben kırtada yolu yıkıldım. Kırıp bağlı yolları var.
0: Makul buldu rahmet. Kaçan kulcu kilisle bir. Bezekçi Tayyir. Barağımız bir fırsatla olsa. Cuma ötkendi o bir bağın. Hem de kaçan bağlı oldu kim tan. Körüldü yol havre ama arkası yollar avan körüldün hemse. De Peyzullah. Oğlaş çoğlaşlı uçur bir yitipsizgi yıkıp döşep lan. O Mevatka yolunki ismini disanız oldu. Andın Şivan yani ümit mi bir parça resim tatıp evet tutu. Ne kaşı yezi yolları da kitip tutu hazır. Şundan bir çıraylık yetizlikken bu. Bağo kaşkanın avarayı mene bulutluk deysiz o de pek umdanken. Hava dige uçuk. Şunda yakışken cimu. Şundan bir çıraylık kenendi bu menzirim o tazı küzünün havası buptu bana. Beycan canı bir yoldur koş yolun işte yollar avan ki dige uçur ne? Yakıpcan evet tutu Yakıpcan. Yaşlı yol yollar avanken. Deydi o. Boldu rahmet. Süni Emra yollar yollar avan diye avuçur ne? Lu evet bu. Onda yine Olcu taksi abli kim?
3: Ben pardon mu ki yolunu açtıma açtıma derken şu kutusla iki ret geçim o. Gülüşüken. Bu kanalda 18 yıl sıra bankanın burada yolun içinde pes kırdı. Ama iki masada köşümeyle
0: Boldu makul. Yezik basam, tağam, oğul bal degenden çenik iş gerek de. Dağımlık basamdan kıgıç kağıl salat de mini. Vay bo, iş kılıp de. Yusuf Elican. Koy kığını mı, kalı kığını mı?

Hamda tushdan keyin soat 5 lagacha yog'do deb boshladi debdi juma. Endi yog'diki bir 5-6 soat. Nan xudun ayırdırımı keldim. Yollar ravon ravon ke degan uchurni Nur Jolinxov avatibdi. Rahmat. Ha. Ha. Voy ovoz bek bo'sh. Men yo'qur suratga yo'ldim olsam 132 ga tanshab qo'yibli mangaman. Bir qitim jariman to'lib. Anda deman shiralijima, anda deman. 120 degan bo'lsa oshirmay mangasiz. Vanxuy ko'rgininki tushish chiqish yig'izlari har ikki yo'lni shunda ravon ekan. Degan uchun Hasanjon otishayapti. Tor radiosi normal qo. Men izchil tor radiosida anglayapman qo mana. Deb qaysi aptin anglayapsiz Velyar? Özler nereden bulursa sizin bek bilip bakın mı? Korildim ben. Aç korulun ki kor yılgın da bir yesi var aşağıda. Tokulup aşağıda çoğun. Şarkı ikinci aylanma. Minhua köçüsü kırışı yığızdın. Badavan sanayet rayonu etrafı gıca. Boğan arlık şehir şimalı Qolleniye çıkışı yığız gıca. Qolleniye yolla ravan diye uçurunu. Merdiyan Şenşan abetti. Qolcu taksi abli kim? Vay yakay. Qolcunu onu diye atta hüp getken söz. Ya. Onda emes de Qolcu diye başkan anlatılırmız mı? Gek baksan. Qolcu diye radyo diye şunu da obdan uç. Aşından çıkıdan bu getken tutsa. İz ölkülü 21. liniyesi kumluk yolu intay ravanken dedim. Akıl rahmet. Varis doktor mazer. Men orliq o'lchaydigan o'tirchi surat 128 deb o'tib ketgan. 10% dan tuvanga qarang. Masalan 120 lik surat bo'lsa, buningki 10% da 12 bo'ldi-ku, 120 ga 12 ni qo'ssak necha bo'ldi? O'zingiz hisoblab ko'ring, 132 bo'ldi. 132 deb o'tkazsangiz 10% oshirib yetdi deb, undan jarimalik nomerlik qolib qolasiz, nomerlik qolib qolasiz. 131 bo'lsa 10% dan tuvanga deb 128 mi 10% dan tuvan. Manda bo'ldi. Chiqishlarni bilib olgan bo'ldingiz-da endi.

0: ماو كورلا هقلش بونكتي يلا روان كان ما شاء الله كوبا مس كان جما ازر خلي يخشى دايد معقول عادل جاوب شرونز
1: استاد عبار بكو جوك حياتي بوصلة فاتدين جلي رملا
0: بولد معقول إمام عمر شرونز
1: سلام بريجيت دكتور جلوس توري Şimdi görürsün şu kayıyla nişeyim doktor sana oldu geldim yolla hoş dünyaya beraber.
0: Pervaz Diyenti Gonsu de bu lift şirketine Pervaz de isim koyup koydun mu? Hem de o da götürülüp düşüp bunu da kıldı o lakin Pervaz de lift şirketine isim koyup koysan Zeyb amıgan da kıtırdı cümamış isim Liftige mukum buluş gerek Hem de götürülüp düşüp kıldı o lakin Pervaz Kaptı mı silahçı anlıkçılamış o isim? Allah bakar gibi ne?
1: Yaşım sizler dostlar Kaşgar'daki şikayetlik yol Tüttü, Minus'ta bulduk ya
0: Tüttü ya tün Tün gününün başlayıp içi bitip ya
2: Boşu bir anda çıkıp ma
0: Vay yaşım ha?
2: Kaşgar'ın ağlar gidem Beş yaşlı
0: He
2: Minler gidem Yetki abla ki Musun bekliyor
0: He bana yaşı Ben kızımga iğir ayak boğanda Koy bakkan iğılga sizi hop kakan karanla. Şu vakitlerde kile bilen ürümçüde iğıl tapkıl ürümçüde iğıl kalacak cuma. Kasapın ki koy vakıda yeri gibi yere bir tal kali işkeş be kala bilen. Çukum kalanı iğılın içine turup içeceğiniz gerek şimdi ama konçam. Şunun ondan bir tal kılı işkeş aşu kasapının ki koyu vakıdan yeri verip turtum aşağıda purap geldim cümle ben iş kılıp yüzünüz lan bilin dep koymağın dep yüzsüz oy siz kılığını bilen koy kığı sizik oğan mı? Haa bu kızık o bu işler anda yeni bir anlayışımızdan bu makatnaş kanunu kılap kılmışı bekçikken birisi ma kızıl çırakı dikkat kılmadan bir işken şimdi onlar altı numara 200 koyduktan birisi bakken yani 200 koyduk cerimandan birisi bakken bu mu söhretin aşırı vetken kılmış okşaydı o bu yeni bir kılmış mı okşaşlam kalan onun hemisi söhretin aşırı vetken kılmışken altı numaralı 200 koydun ikisi 200 koyduk cerimandan ikisi 12 numar şunun olan 800 yen cerimane muştak bakken Bilal Dikkat etmeyin, kanda ayda batsız mı şimdi? Bir dikkat etmeyin, bulmam da. 104. yolu, Şisa yolları, yollar avan kedi yapıştır ne? Abdikerem kama vatıp da, Mehmet yapıştır onsuz.
1: Şuma 174'ki varlık realitesiyle, ne keşke, kazı ortam keşke, ediyet köşkütürlük de tıkan sıkımdan kalmışım. Şuna artırsın bildiğin yok. Şoför dotu az, zetten tanı olsun.
0: He, makul. Obdan çıkıvatıdı o, benim ma apta obdan çıkıdı, dep bunda o, resim tat. Obdan çıkıp bitip durma ne radyo. Şunu da yakış çıkıp bitip durma. Kulcudum o radyo ait normal inek çıkıp atı cuma. Manu dep koyayım ben sizlere. Obdan mışta çıksı boldu dedi. Siz şiholuk emesma dep. Yemek koruldu tuğulup aşağı çoğuğan. Lekin hazır korulu turga baktımdın. Ürümçü turga baktım. İşip gettim işe yakın kıbırış girdim buradan. Hesapla baktım ben. Dok hesapla baksam. Dok hesapla baksam. Ma, ürümçü turga baktım. İşip gittim. Dep, işip gittim o deyim. İşip gittim. Ürümçü turğa baktım jiq. Oldu da katta signal attı ekdep meni ma o Nigmetken buçur yollapdı. Ürümçüde qar yağam diken hem de qaçan yağdı dep 10-nji ayda yığıp qoydığan bir qılığı vardı. Yağmaydı qutan yağmurnu mo qamlaştırıp yığıp bolamay vardı. O qarnı elqi yağmur aralaş bir qar yağılğa işlər vardı 10-nji ayning içimi şu. Oldu kende

0: алтын күздікке дөләп байрымыда күзән Шинжаңның күз мәнзірсі әқиқи намайан болды. Яйлақның ауасы салтын ішіп, күл сулыры еніму сүзікләшді. 174 қатмас сәнәт радиосы сізге шуны әскәртірі ке, өз автомобил саяхеті де чарчап автомобил хайдыма. Автомобилны асты сүрәтті хайдап, юриш жолыны игіліп алма. Саяхатта мәнзірі районларының тәртіпігі рая қылып, мәдени саяхатчы...
1: AI uğrunlaştırı şartı yukarı, model yasab işiltiştiz. Hükümet uğrunları karhanlarına əməliyleştirı kolunu sürüydü asda. Qanna mı kulağımız?
2: Akıl bulut, Şinjan AI Store'ını işiltin. Xüydü kimi, dipsik qatarlıq süpətlik modulla ba. Əvrişim bulut kompüter, şəxsiləşkən akıl hesablaş mülazimeti bilən təminləydü. Köpxil şəkildi, canlıq təqsimlər işiltələyisiz. Telegraf şirketinin məhsulatı, öz aldığınızda tizgilli alaysız. Bir xata, haydiqi uyğun. AI, çekit, XG, çekit, 189, çekit, CN degen torbiket kirib, sınapı xan.
3: Tengşdin katta mukafat. Kava uchun aman tozaq qog'ozlarining darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ava o'tkazishchanlik, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tengşdin katta mukafat. Kava uchun aman tozaq qog'ozlarining darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mas'ulot doimdimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.

0: Tursunjonni uchur kep to'qini bir anglaylik.
1: 60 ming so'mga Honda Civic bilan Toyota Levino tanlashni bilmay qolmoqda. 60 ming so'mga Honda Civic qatnasini 2020 yilda chiqdi. Minim atasining to'plamlar bo'yicha 2021 yilda chiqdi. Bizga ma'no yo'lon qanchalik chiqmo ozmi shayat chiqmoqdan o'zgar chiqmoqdi. Yaşayasın çıkarak manda şut kasın gibi öyle son bu sefme arla çıkan Michael Kessi vererek. Hem misal çantığım çıkarak manda şut kasın da suyut mu öyle son bu da suyut mu? Mayın dikkat etmedi onun için. Şimdi yürümlerin için alalıyız da kısma
0: atardım. Buldu rahmet Dursun Caman İntay'ın tepsili çüyençi verip du. Yigo degen dostumuz anlayalgansız mı? Mao Produstums Da Zhong Yi Jiu Kuan Tangu Shushi Ban Ao Shushi Chang Jia Duo Shao Qian Deb Sorabdu Dursun Jiangge Yulai Li MN Degen Dostumuz Mushu Hazir Koygan Naqshining Ismi Nimudu Deb Bu Naqshining Ismi 30 Yillik Yaqin Dostum Sanshnian De Hao Xiongdi Ahmad Jan Ahdam Orunlagan Naqsha Nong Ming Baba degan dostimiz, dostlarimizdan mush vaqt xayrlik bo'lsin. Biz mo bug'doy terish uchun itizliqda ishlagach anglayaptimiz deb so'z qoldiribdi. Rahmat, ishlaringizga o'ngishlik bo'lsin. Abdusalom taksi Joding tarafga mangan yo'lnishda avtomobil ko'p deb so'z qoldiribsiz. Bo'ldi, rahmat topshirib oldik.

0: Mavu Tursun Huawei degen dostumuz 2010-nyň şeýtelo kanunlyk gazpa dep ýene uçur ýollapsyz. Abay Tursunjan gaýtyryp bolgan di aňlamapsyz-da. 10 mingden 15 miň atrapyda dep bahalap bädi, jemo.
1: 2016-njy şeýtelo gazpa kanunlygynda 10 mingden 15 miň atrapy. 2016-njy şeýtelo gazpa kanunlygynda 10 mingden 15 miň atrapy. 2016-njy şeýtelo gazpa kanunlygynda 10 mingden 15 miň atrapy.
2: Ürümçidin yolga çıkıp, şimalga karap mansınız, hanasının kişinin mehliye kıldığan küz menzirsinin huzurunu alaysız. Canupka karap mansınız, tarımdaki altın renglik toğraklık közlerinizde çakıntıdı. Garipki karap mansınız, süp süzük sayram köleyi köngüllerge rahatlık bekışlaydı. Şarıkı karap mansınız, piçandaki bipayan kumluk kaliplerge özgücü tuyğu bekşi itidi.
3: Yolla bargan sari yiraklagy tutuşyp, aileler bargan sari yakınlaşdy. 107.4 Katnaş Sanat Radiosi hemmeylerinden dövlet bayramını tebrikleydi. Seferlerinle aman esen bolsun.
4: 107.4 Katnaş Sanat Radiosi.
5: Altın küzdeki dövlet bayramı da güzel Şincan'ın küz menzirsi hakiki namayen boldi. Yaylak'nın havası salkınlaşıp kül suları yanımı süzükleşti. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizge şunu eskertirir ki öz optimobil sayahidi de çarçap optimobil heydime. Optimobilini aslı sürette heydep yürüyüş yolunu ilgili olma. Sayahatte menzara rayonlarının tertibi raya kılıp medeni sayahatçı bul. Bir katarlıkını özünüzge hemrah kılıp güzel menzirlerini koldun benle.
0: Dostlar, minin Optimobil'in programısında anlaştırdığımız tüvende dostlarımızga nam kulaktan kulak yetken molligirin Abdullardın tavsiyeli küçürünü yetküzümüz Optimobil motoruğa karbon yığılıp kilişinin kandak ziyni bar. Motoruğa yığılıp kalgan karbon Optimobil'a köp taraplımı ziyan yetküzüdü. Yığılıp kalgan karbon hava kiriş kelapani, may pürküş ığızığa yepşivilip, hava kiriş miqtari ve yıkılgı mayını tomallaştırış önümünü özgertip, arlaş hava nisbitinin tamponsızlıkını keltürüp çıkırıp, optimobil daysu halatı titreş. Optimobilni motor soğuk halatı ot aldırış qiyin buluş. Süratni tizletken de motor küçsiz buluş. May sarpiyatı eşip ketişini bivastı keltürüp çıkırıdı. Porsche'nin üstü kısmı may köyüş bölmesindeki yığılıp kalgan karbon may köyüş bölmesinin boşluğunu kiçikletip, havanın kısılış nisbetini yukur götürüp, hava tolu kısılmay ot ilişini keltürüp çıkırıp, Porsche'n bilen tutaştırgıcı deste zapçaslarını zahmlandırdı. Yığılıp kalgan karbon Porsche'n halkısı okurgı kısılıp kalsa, Porsche'n halkısı elastik ılgını yoktup, ımlık tüvallab, Abdol'nun köyüş bölmege kirip, Abdul'nun köyüş bölümüge kirip ketişini keltürüp çıkırdı. Abdul ne xor tutudu. Karbon yana sevişinin yüzge yığılıp gelip, Abdumobilini otaldırış önümüge təsir yetküzüp, kaşlı çırığı yeni valıdı. Çoğraq karbon gaz çıkırış eğimiğe ägişip, 3 elementlik katalizatorga kirip, şu toşuğucini asalla tosuvulup, gaz çıkırış mıhtarının öyrlep, hareketlendirgüç küçini zor derecede tüvelütüdü. Eğir bolganda 3 elementlik katalizator bevasitı buzup yürüş asta itipak yolunki mehva kodsidin hıbinalı uçu boğan janıp şimal yolunuştumu optimobil köp yürüş asta. Beijing uttur yolu ixana şark yoldan kaşkar şark yolu qarapmangan janıp şimal yolunuştumu optimobil köp yürüş asta dostlarımızdan yolu uçurlardan önümlük paydalanışını mıt kılımız.

Dostlar, bizden şu yukarıda altıp ötken benim avtomobilim programımız ahırlaştı. Tekrarla devamlıq 107.4 Katnasenet Radyosu'nun 6-6'da durgan çüşlük yollarınızda bizden programımızda bolsun. Hayır, hoş dostlar, ben programı riyasetçisi Kadir Yağaysar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bize bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını ürümçü dönkörük fokuslıklaşmayları mulazımet oranı alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet terisi bulan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen fokuslıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tanlıganda foku markasına alayda katılın. Fokuslıklaşmayları.
5: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirge Tianshan Restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çınıqış üyde terlikidek çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Təvkulada 5-ci evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilte aleksiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekişçilik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: دریا ساحلی سو آمبری طبیعی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کورنگنی بلن سو استگا یوشورن اقن چونکر ازگال پتک چرمش پالگان سو اتلری یوشورنگان بولیش ممکن بو یرلا سو ازش کلچکمس بلکه آیاتک خرس ایپکیلگان خطرلیک رایون دالدا طبیعی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiği işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada bir hepsinin suğu çüşüp etkiliğini köysünüz, herkese mi kızıkkallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120 telefon kılıp ehvalını melum kılış. Dördüncüden, yakın etraftaki çoğunlarını yardımcı çağırış lazım. Xeterlik ehvalığı yolukkanda ilmi kutkuzuş, hakiki kahramallıktır.
1: Avtomobilda, öyde, şundakla her cayda 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda. Yanınız yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anlayın. 174 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir gerişi yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşamatlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının aşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleriz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.
1: Aka, egilik tiklaybi ki degen tem?
2: Onda da sana bir yan konuşturay. Altın bulak yan telefon bazarda fuka icarge berilirken. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıkdan şoğulansam olduken. Altın bulak yan telefon bazarı, yan telefon sitvağın xeridalağı tokluğu, ekran çaplığı soğut kıldıken teke.
1: Ornet Yaşar ayını azatlık canı büyüle Altın bulak soğut sarayı birinci kabet çoğun ekranına astıda. 136-3-9-68-444.
3: Çungo telegrafından tiyanyi akıl karan çıkı. AI akıl küzdüş ve ayılgı karıştaki yakşı hemrayınız. Yaşanganlardan turmuşu, balılarının ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini közdeleydi.
2: Bütün günlük ahvalını AI arkalı kulaslap, bir buyruk bulanla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sen hatırısını tekrar kömüsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiliyen abditalını içip, başbettiki Tianyi akıl karançuk közlüğe kirip, akıl küzüşünün kolaylıklığını sınap görün.
0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin.
4: Hoş geldiniz dostlar, programımız Dalmışat'ı dağılıp atkınanlar. 107.4 Katınar Sanat Radyosu'nun yollarımızda biz Zemra programımız Dalmışat'ı dağılıp. Kandırak dostlarımız, nakşıların tazı huzurlandılar. No, karap baksak, Abdurrahman kam, son kişi, vay vay vay, rahmet ye, inem, deydi bana. Nakşılar bir yıktı de. Hoş nasa, olcudun ben Abdurrahim kam.
5: 107.4 olcudun ben Abdurrahim kam, sizin senin şarkını yani Kızılbayrak son tarihini kaldırdın. Tornoş koşu, Karap Manga Yünüş, Şokay şarkı, Karap Manga Yünüş'ün başı bize tutuluşuyla karak karşı sıralım.
4: Bu da peki ne uçuruyor?
6: Arkadaşlar, aydırımda size kirayı kime aldı.
4: Cin pinti.
6: Çapırdasa, çapırdasa, asıl silahı. Bak, asıl silahı, etrafı maçını çarptık. Lekin eğer tutulaş yok. Lekin Abdullah sağ çöp.
4: Bulu da rahmet. Andenki bir izyatı tüt. Bizden kadinas dostumuz digen Numin Baba rahmet. Hoşin funun uçuri.
7: Erdem Bağ'ın aldığı Uyghur Tilaba Telekim Ongan'da tutulaş yok. Yollar aman.
4: Bulu da rahmet sizge bege uçurunuzga. Hoş yine uçurladın. Hazır muharrir Zəfər Məmtibindən bura uçuri gəldiyin Abdunumraylıq Meteorologiya Stansisi. İkinci sıla bugün gündüzdən keçikçi boğa var idi ki fıçırlarını bir yetküzübdü. Dostlar yetküzüb qoyalı. 10-cı ayın 2-ci günü bugün.

Başkadırlık Dostlar programımızda olmuş adı. Yaxşı öptü mü ne? Nakşığı kırışıp git. Hoş yine uçurladın. Anlayız mı? Turnon sür üte pek kalı oku atı da. Uçurunu çıkıp lan bakas. Eyüp kuburma gaysle. Kışkayım sıkı. Bunu kelgiz 24 saatim 32 gradus. Çüştünkin. Turpanga mangmak çıktık Adilcan. Gepinizin anlap ensirep kaldı. Tepek kaldı. Şu azırak boran bakayım da bugün kündüzden keçik içi boğa ağırlıkta. Lekin katnaş çek koymağa havalası da normal mansanlı buludu. Hem de şu bek iğir boranın küçü küçük köp kesse çek koy demez mi? Çek koymadı degen gep hem de bek bir hatalık dikkat kağı asası da mansanlı buludu degen gep çek koymuşla. Bakan dikken düzenli şu ülke boranda oynayıp yüreğimiz mi depkamız alı meni ve sağlı buldu. Bek küçük tersir kıgıdaya köp kesse sirgede kişi olsa katnaş oruları alıbırın uhtarı çıkarıp katnaşı çek koydu.

0: Birden şeyini harap attı. Paket ötke yolu için şoförlerine için dikkat etmişti. Kendisi yapılmaydı mı?
1: Dikkat kalan oldaslarım da. Rakı şüpheydim, eydedim o ya. Deldan şüpheydikini kırganda. Kıvmı sen Julian, ya kendin Turguncan.
0: Yaxşı
1: deş, uzan alıp çadeş. Çizlik mi deş? Yaxşı deş, rahmet deş.
0: Bayram zamanla işe çatalım deş.
1: Ne oldu deş?
0: Zamanla katlık şahsız deş bana.
1: Yaraysın la deş.
0: Açmayacağım bana. Şimdi peşinden de. Çekil çıkaya bana çayıp kalacağım. Kutanla çayı yedim o. Şimdi intihardı be. Kışımızı kalıp ağlayıp karışkını koyup. Koyup. Birileri tanıp etkiler. İntihar derginle. Ama şimdi ahmak edemem bakayım deme. Onda kımmalı. Hayatta Musa Adem var. Mekkemiz hastalığına intihar edip intihar edip intihar edip intihar edip. Kara Adem var. Ama karanı karşı kımmalı. Bizim ekler kalmam da. Üst koyun intihar edip intihar edip intihar edip intihar edip intihar edip intihar edip intihar olsun. Şintir şintir meca almasına güzel bir gün istemez mi? Kanadın mı da yardımcı adı Rabbim zonu deş.
1: Yaxşı dilinli deş, selamet dilinli deş. Dilinli yaxşı olsun, hizmet neticilik olsun deş, rahmetçilik deş. Hatkem çanba.
2: Hürmetli burdaşa yol kadraya. Yılmaz Altın Bulak Sosyan ki şeklin nalda olur hizmet etkendikçe göçü olur, göçü olurdan yüzüm görüş yolları var.
1: Bulu da rahmet. Halık yolu Reminlu Çuko, Korlu'nun Korlu'dur çoğu. Ma Ama adı soğan maşına, korunluğun maşına iskende Say yolu iken, say yolun olmuş kalak yolu çıkışı kızdı boğan maşına, adı iske bu. Sürat tezken tıkımda ha. Dört bacak asman kılıp turup duğa bana Bir kaderlik birinci. Astı menla, arlık saklap menla dostlar. Tünügen bu biz programımızda bu şu bayramlık yukarı sürat taşı yol, tez sürat yollarda Мен işte dikkat kılıştık işlik noktalarına ait tepsili uçturuş kıldık. Muş her bir inçki noktalar şu bir hatarlık tesir epkildiğen noktalar. Elmiyet kararsanlığında arlık koyup menla, yamgurluk günde, bekrak arlık koyunla. Bir şey olsa 150 metre.
3: Komitiyetinin muavın şu cesi. İşkimin o yetinciliği bir katım aileye kırıp ziyaret kılış yerinde o Arzugül Semet'nin işkini çekti. Ocağda Arzugül əmdülü köçüp gəgən bulup, xizmeti yok, balısını yalğız beqvat attı. Tehe işkinç kızı kaçkardı qağan bulup, bir aylı kişileri işki cayda ayrılıp durattı. Mauşavton köngülde bu Qaysar anıqa çoğum yardan berişke bəl bağıldı. O köp tarafından sürüştürüp, Arzugülge tazlıq xizmeti tepip bədi. Yine köp qetim köçü başqarımısı, mağarıp idarısı və məktəbki berip alaqılışıp, maslaştırıp, onun balısının yakın etraftaki mektepte okuşuğa imkaniyet yaratıp

Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde rakamlık tüzeş tuz noktanı buzup taşlaşıqa küş koştu. Barköl nayesi asasi katlamdaki ziddiyetlerine el kılıç yeni bazısı berpa kıldı degen mezmun dektinladı buludu. Yakında 30 netçi işlemci Barköl Kazak Abdunum nayelik her tereplimi tüzeş merkezde rayon halkıga macralarını tevellik boyunca bekitiş işlerini oğuşluk becerip ahırlaştırdı. 8-nin 31-nji günü köplüge işlemçige çetişlik, rayon halkıp işlemçilik kılıç toxtamını ada kılıçının başkuruş tevelliki talaş tartışı aldı da. Barköl aylık her tereplimi tüzeş merkezi rakamlaştırıp idari kılıç evzellikigi tayınıp, 2 saatki yetmige vaxt içide rayon, nahiye halkıp kengişiş, hukuk mesuliyetini bekitiş, işini rətləşini tamamlap, sallıq məlumatını köp qatırtış, ammını az qatırtışını həqiqi iş qaçırıb, asasi qatlamdaki ziddiyetlerini həl qilişini həm sürətkə, həm illiqliqi iyi qıldı. Bu qatın başqa caydaki işçi işlətkücü tərəb 30 netçi işləmçini işləşke qobul qıqan bulub.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını tırt soda çekişirikti alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

Başkalarının minnettarlığını kabul kıpta kalmay, ulağımı minnettarlık bildirin. İşlerinizde yakşılık ve hayatka boğan minnettarlık bilen devamlaştırın. Etrafınızdakilerimi siz bilen tam minnettarlıktan suyunsun. Kadirli dostlar, sizge rahmet yetkomba programımızda yaktırıp anlaşanlarını karşılayalımız. Mən Hoşurcan Xızır. Kadirli radyo anlaşı dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmullarını uğurlaştırdık. Katlındığın uğrundıktan bir günübkü bilen çakırışıkça yaşanıqallarının külleri tenç aman, bəxtlik ötüdüğün turmuşka aylandı. 2025 yılı Ürümçi Şehir Dərəcilik Əmgək Nəmuncisi Lu Jing'nin iş izlerini tanıştırımız. Programımız yine Qağılıq Nailik Qunan İdarisi Qatnaş Başqırı Çoğun Atırtı'nın Çoğun Atırat Başlığı Wang Shaolin'nin hikayesini aldınız. Qeremse radio anlaşı dostlar, əmni deyiktanla programımızdan təpsili məzmunları da basın. Katlındığa orunduktan bir künübke bilen çakırışıkça yaşanıq Allah'ın külleri tenç aman, bəxtlik ötüdüğün turmuş qaylandı. Yaşanıqında kütünüştün ibaret bu iş, əmde burunqıdak ağırıp qalsa üyüde çidap tanat qızıdıgan, doktorxanığa toluğı çapıdıgan, pärzentleri ğam qılıdıgan iş bombastın, belki binadın çüşüpla ısıq tamak yeleydıgan, sırtkı çıksa pahaliyet qılalaydıgan, keçide kızıl künübkeni bassala cevap qaytırdıgan adem babulduğun işik aldıdaki işiqa aylandı. 9-cının 29-cı günü Ürümçeri Sayvaq rayonu Şisen Koçu Başkarımısı Pingchuan Yoli Mahallesi'deki Şinifu Mansang Çong Aşkhanıs'tan tamaklarının uğru kötürülüp durattı. 86 yaşlık Cao Yanhua koldaki çöksünü kuyup tamak yigili kirgen bir netçe konu hoşunsuğa kolunu pullanıltıp tez kilin la, biz netçeyle bir üstelde oturaylı, dedi. 80 yaştan aşkan Cao Yintao Hı Çuanfan Katarlık bir netçe yaşanan kişi oturup uzak ötmeyle göçlük, göçsüz korumu tamakla tezle keltirildi. Pingchuan Yolu Mahallesi'de 60 yaştan aşkan yaşanıqalların 2121'i ba. 2025 yılı 3. ayda mahallenin yaşanıqallar aşkanısı ticaret başıldı. Hükümet siyaset çıkardı. Karxanlar ticaretki mesul boldu. Ula her haftada kuvvet tamıkı tizimliğini elan kıldı. Tamaklarını yaşanıqalların gızalınış adeti ve pesilgi karab tanışıdı. Birli vaqtta 25 adamın gızalınışıga imkaniyet yarattı. Herkiti kolaysız yaşanıqallara karta hizmetçi kadınlar tamakını zelli kılıp üyügeçi yetküzüp bədi. Yağmur yakan bir günü Pidai Sui Shulian tamak kaçısını götürüp yalğız durduğun yaşanan kişi Li Aifan'ın işkini çekti. Li Aifan kayıt kayta. Yağmur yakan günümü Allah'a iten kepsize, rahmet sizge, dedi. Bu bir cümle adli söz 15 minutluk yaşanıqalla kütünüş çemberginin en adli kıyapetini namayan kıpadı. Statistik kılınışça Ürümçeri'de hazır normal ticaret kılvatkan yaşanıqalla tamakı yardan biriş noktasının 680'ini bakken. 9. ayının 21. günü aldın kaydı yüzbegen orunsız sarasım götüşüş işini tılgağın da. Çangcan Yolu Koçu Başkarımısı Cengyi Yolu Mahallesi'deki 78 yaşlık Li Yuhuan'ın köz çanakları kızdırıp ketti. Şu günü o öyde yalğız bulup, tuyuksız beşkıyıp yıkılıp düştü. Tırkışıp yürüp, tamğı yölünüp, SOS ciddi çakırış konupkısını bastı. 10 minutki yetmege vakitte mahalledeki hizmetçi kadımla yitip geldi. Yine kızıdım mı telefon geldi. Yerde midirliyemme yatattı. İşik sırtıdan, lihede biz keldi oğuk deyip toğılgan avazını anlap, yaşlarım taramlap aktı, dedi lihede. Bunda kışla Cengi Yolu Mahallesi de daim uçurap durdu. Yakında mahalli karxanlılar bilen birleşip, akıl yaşanğanlı kütünüş bulut süpüsünü kurup, o yılda akıl katlık detal, bulut terminali başkuruş süpüsünü işiltiş ve işik olduğu için berip mulazimet kılış arkalık, yaşanğanlılar üçün keç gündüzlük, bihaterlik doğru berpa kıldı. Yine tamakı yardan beriş, yuyunuşki yardan beriş, tazlık kılışki yardan beriş, yol yürüşki yardan beriş, davalınışki yardan beriş, ciddi ahvalda yardan berişten ibaret 6 yardan berişine işik aldığı için yetküzdü. 6 yardan beriş mulazımının arkasında Abdunum Rayon'un katlımıdan sistemlik uğurlaştırma ba.
2026 yılı 3. ayda Abdunum Raylı Xalık Hükümeti yaşanğanda kütünüş, mulazımeti, tərəqiyatını yenimi kollaş doğrusudaki 10 türlük tedbirini besip tarqıtıp, dikkatini öydeki yaşanğanlarının xaslaşkan, köp xıllaşkan ihtiyacını merkezleştirip, mahalli baylıqlarını biriktirip, tamakı yardımcı

Yardan beriş, yuyunuşki yardan beriş, tazlık kılışki yardan beriş, yol yürüşki yardan beriş, davalınışki yardan beriş, ciddi ahvalı yardan beriş katarlık mulazimetle bilen teminleşine inik oturgu koydu.

Hürmetli radyo anlıs dostlar, yukarıda Paşa İşan Orulluğun Ana Mikre namlıq naqşını aldık. Hem de Vakt Nəyketti namlıq naqşını alaylı.

bu programını Tırt Sodiçak şirketi alayda talep kıldı. Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

0: Azərbaycan Respublikasına qarşısaq dostlarımızdan Yaqubcan, Abdurrahman Somkiçi, Aminügül, Gülirəna qatarlıq dostlarımız Gülğunçlar proqramımızın oxşayışlı yaxdır bağlayımız deyip söz qaldırıbdı. Rəhmət dostlar, yana yol yürü atqan dostlarımızın kim olmuş da yol uçur berib meğiştim qızgan qarşalımız ve işin supumuzun numarı XG1074FM. Dostlar, hazırının özü de Ürümçi şəhərinin yolunu ahvalıqı qaraydıgan bolsaq, Hangzhou şərqi kodisi Changzhou otur yoldun Beijing otur yolu qarab mangan, şərq harib yolun üstü avtomobil ayntayın köpmüş özümlük bağıtısının ki, aldı Qashqar şərqi yolu, onundun başqı yana, şu Tianhe Shenhe Guangchang taraflarda avtomobil bir qadar köpken dostlar. Onundun başqı yana şu Sai Janubi yolunki qoşumçu yolu, Guanghui körügidin Hongshan yolu qarab mangan yolunuşmu tosulup ketipdi. Yoxo Janubi yolu şu Sisi malınki aldıdın şu Remilu Li Jiaoqiao tarafki bağıçı arlıqlayın tayin tosulup ketipdi. Yeni qaraydıgan bolsaq, Shuimugu yolu, Beijing otur yolu, qatarlıq yolladımı. Avtomobillar intayın köpken dostlarımızın yeni yanılab önümlük yoluşturulur bolsa, berib meğişin qızğın qarşalımız. Beşin supumuzu yeni qaraydıgan bolsaq, Alımcanın avazlıq uçurba.
1: Qatır yaxşam, yaxşım o, çiçekil gün xeyirli bolsun, qatırlı yoluşturu. Markovani 5-ci oturun aldıdık yolla, qoş dünyada xeyir qatırağın kene.
0: Buldu, rəhmət. Ondaq bolsa dostlar, programımızı oralaşdırılgan. Məzmunlardan sırt yeni.

yıkımlık balalarga has umak tatlık nakşlarımız mı ba? Yak durup anlığaysıyla müştah tasaratlarının yan devamlı ortaklaşma sanlar buludu. Ve işin üstümüzün o numarı XG 1074 FM. XG 1074 FM.

叔拿着钱，对我把头点。

0: 叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: Dostlar, Gülgünçiler programımızın damlaştır attığımız bu programımızın Tırıt Sudi Çeklik Şirketi alayda talep bulgun. Tövende de kıtanlarda bulduğunu men ve minan vatınım Cumhuriyet unutmaydı sayıpsi. Cumhuriyet'nin tarih sayıpsi'ye çaknap durgan ısımlar uyulgan. Men ve minan vatınım Cumhuriyet unutmaydı sayıpımızda Li Yanyan'nın hikayesini sözlep birimiz.

1928 yılı 11 ayda Li Yanyan Hebei ülkesi Changli nahiyesindeki bir namrat dehqan ailesinde doğulgan. Kiçik turupla bay ailenin çoşkalarına bakkan. 1945 yılı 10 ayda o Changchun'da harbiy sapqa qatnashqan. Şunundan itibaren inqilab sapirge atlangan. Li Yanyan ilgir keyin bolup azatlık urushi. Shangshida banditlarni yo'qotish, Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish urushi, Chegara mudofaa urushi qatorliq cho'ng kichik janglarga 20 nachi qitim qatnashgan. Liaoshin urushida u turishliq Rongdui Hshendik to'sib zarba berish jangiga qatnashib, o'zidan nachasi ko'p dushman armiyasiga to'sib zarba berishga mas'ul bo'lgan. U sabdoshlar bilan kechalab 100 nachi chaqirim jiddiy harbiy yurish qilib, O, özüden netçe hessi köp düşman armiyesige tosup zarbı berişge mesul bolgan. O, yana, sabdaşları bilen keçilip, 100 netçe çakırım ciddi harbi yürüş kılıp, işki putu bilen düşmanın abdumu bilini yenip, istihkamını 3 gün çınsaklap, koşnı kısımlarının düşmanını muhasırge ilişi üçün kımmetlik vaxtını kolgı gelip durgen. 1951 yılı 3. ayda Li Yanyan pidayılar kısımıga ägişip, Yalujang daryasından ötken. 10. ayda o pidayılar kısmı malum yen 7. Liyanının Zhidao Duyanı boğan. O turuşluk yen buyruqqa binaen, koldan ketken 346 bütün 10'dan 6 egizlik rayonuğa qayturma zərbige ötken. Bir kece keskin jan kılış arqılıq bütün yen 5 tağ çok kısını kaytarıp alğan. Lekin kısımda ölüş yarılınış naitte eğir bolğan. Simsiz tılgırama aparatı partiltinilinip, yukur bilen bolğan alaqı üzülüp kalğan. Düşmanın növetlişip kılğan küşlük ucumu astıda, Li Yanyan ilgir keyin bolup, 5 qitim kısımını tertip kisilip, 4 liyanı maslaştırıp, can kılışkı təşkilip, küşlük rıbatlandırış şuarı arqılıq, ğalba kazanğanda kısımını batırlıq bilen alğı ilgir

0: Dostlar, 107.4 Qadna Sənət Radiosunun Gülğunçılar proqramısı boyunca 61 vaxtımız ve şimşubumuzu qarsaq dostlarımızdan Ahetcan şu Xonşan yolu, Qonxoy körküdün Xonşan yolu qarab mangan yolla qoş yolunu iştapdı mı bülküb tosulub kettik deyip söz qaldırıbdı. Rahmat tapışırıp olduq. Ozaylı uşağın digen dostumuz dağlıqdın tosulub kettik sayfı yanı aldığı deyip siz buldu. Rahmat tapışırıp olduq. Dostlarımızdan yana davamlıq yolu uçturuları boz verip meğşin qızğın qarşalımız azıraq elin alıqan dinkin programımızda davamlaştırımız radio aldıdın kettik deyip.
1: Үштін қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызларына рахат ес қолдырылды. Тән үштін қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Рукия Абыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілді. Алтын үзің мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
2: AI urunlaştırış şartı yukarı, model yasab işiltiştiz. Hükümet urunları karxanlarına əməliyleştirip kolunu sürüydü asda. Qanna mı kulağımız?
3: Aqıl bulut, Xinjiang AI store'ını işiltin. Xüydü, Kimi, Dipsik qatarlıq, süpətlik modullaba. Əvrişim bulut kompüter, şahsiyleşken Aqıl.

Dostlarımızdan yadigar xalq ko'rikininki üstü her iki gölünüşte avtomobil köp deb söz qaldıribdi. Rahmat dostlar. Onundan başqa yana Yaqubjon degan dostumuz ittifoq yo'ldadimi avtomobillar intayin ko'pmishu. Minhua kotsidan azatlik janob yo'li qarab manganda deb uchur beribdi. Rahmat.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyası programımızı hatnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Hatnaş Senat Radyosu'nun Hatnaş Liniyası programımızı.
1: Hatnaş Liniyası.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Eslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi Yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navak Yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Kadirlik dostlar programımız ne başlı olduk. Radyo aldırki dostlar hakkında yakınlaşıkla her sual mesele var. Sorgaş, yol uçurulur boz, bəgəş, igelli gəş meyinla. Öyürki dostlarımız gımo, yakşı mezmullarımız ba, dayarlıqan dağış usul müzikallarımız ba, hazırlan gaş olduk ayıslar dostlar. Hoş dostlarının uçurduğu Qarabağaylı Ruz canı uçur. İşin kuan, əllu başına akıra, koşulun üçte başında intayın köpteydi. Rahmet. Hoş yine uçurla karsak şangmelma kuyya deydi Eset Efendi ya. Eset Efendi yakşı mı abdan tutunuz mu? Bir demdi bana iş vakti iş. Bayağı görüşken tok. Eset Kamdan taksiye çıkıp hep. Şuna mongduş bilen mongduk yol yorduk. Sizge kuşallık yeri bu Eset Ka. Hoş, Savi'den utluq salam. Ondasa yine dağımlıq uçurlar Qarabağaylı. Kege uçurlardan ala baksaq Tursuncan Efendi'n uçurlar. Yaxşım siz. Bek şamal qotusun ka. İşlahat qaqşımam siz. Hoş, yine uçurlardan adlıca yaxşım o dağabən Nellu Sayma Çağdın Lenk. Venkadan. Nın aldıq kegece, maşallah bek köp. Yani en yoludun qayırılıpla yine Venkanın aldığı kekici maşallah köp deydi Nijat Hir Baba. Hongşanlı oturup da maşallahına ait köp deydi Ruzcan. Toktu Davut Efendi selamlarınız rahmet de. Esetke şişe edipti rahmet rahmet. Kayal edip yürüyatkan siz hem de müştep. Kayısı yolu gitüyatkan siz bir yolu uçur begeş mangaysız he. Bizim anlavatımız altın vakti koldun memek kumuldu turup anlavatımız da kumul uçuri. Dige anlık uçumuz he. Bu da doğa programımızda uçur verip katlaşkınağınızda köp rahmet yollarınızı raman bolsun.

Boran taksini o'chirib, dabizadirab, vashshi to'silib ketdi qo, vallah dedi. Sho, bugun bu har qaysi yo'llar, shahar chirki yo'llar asosan mashinalar nayt ko'p yo'l bek bis qalat turadi da, ha. Hozir bizni kuchirni yetkizib qo'ysak, uni Tian Shan chuydan Ittifoq yo'li tavasi, bu to'g'richaqning cho'ng bozog'ichi bo'lgan bo'lak. Qo'sh liniyada to'silish yig'ir. Birdamda buni. Undan boshqa ham de Adlasaning oldi, mavu Altın Kümüş yolu için daha da körüklünün ağızı da bazağı çüşe gizli ve Tunga Efendi'nin da bazağı çüşe gizli. Toslu şeker. Hani ki yöcün getirebmiş o. Tenişlik canı böyle karabangan da yöcün getireb. Maşallah köp. Lungçancı halık doktorhanından şimdi alışki sen şıkan zamanı koşluyun yeri maşın köpke. Tenişlik canı böyle almalılar doktorhanısından aldı tarafı. Yani yöcün getirebmiş o. Maşallah intayın köp. Hani ki Kuanhoi çağın olmuş çıkış al kısmın yol bilekler gibi yollar maşallah köp. Ana mavo chiyjang yon tarap ya, shamol jong tarapda musha chiyjang yon. Gunantin aldığı kekçe qızılçıraqta maşallah intan köp körükni astı. Joyi doktorxanasından aldı chitaylu qoşlinya tosılıpdı mana. Xalıq yolu körgünü ustım tosılı şeğir. Şinghua şimali yolu ya Melihua judiyan daşmen şavuşmen aldı qoşlinya da sisimolğıça. Maşallah intan köp. Dostluq yolu mu şu? Şira çavının ustımı tosılıp kütdi. Bunun təsiri şu poştxana qızıldaq poştxana aylanma tarap Dostluk yolu gideceğiz, tosluş bak. Müşala da maşallah intayın köpke. Onun başka yine. Mayolun bek tosluptu. Nergende Diopo Airport. Şau Diopo körüktürep. Maşallah intayın köpke.

0: 俄罗斯将同学的决定笔发的开始需要了，开始什么需要什么了？俄罗斯将读者了的没什么呀？好，小娃子读起了当的名字。
1: 我那小不都是要喝的？啊，妈，花龙香灯开，杨飞哥的开起来，他有了多少钱了吧？
0: 嗯。Bu da kucağın yolu kaybı, kucağın tenşen otur yolu. Bunu kendin aldı. Bunu kendin aldı, koşuluyun ya da tosulup gitti. Ne o bunu kendin cümlecik ha?
1: Örneğin şey burada da, canlı görür ki, yüzünü görürken, yüzünü maşınmak terkep. Körünü asıl çıkardım, insan çıksın aldım şimdi akıyor. İnsan çıksın aldım, çıkardım, maşı altımda kurtar, hediyenin aldı.
0: Bu da doğa bege uçurumuzga köp rahmet yine devamlı uçur begeysiz ve işin numarımız x-1074 FM.

0: Şunu olan baharım siz oldu ki yolunu tatıp levettiniz dağı. Bu ne? Dip. Bu aleti bilgili olmayı da keyfiyatınız mı? Tönce çoğuşa. Arda çoğu kızıl çırak durup da körükünü kızıl çırakta. Yolladı maşallah cık okşumam da besikken de. Buludu. Fıçır begininiz ki temillep begininiz ki. Avazlı fıçırladın ağlayla.
1: Şombazan'ın atrafını ünlüseyini koyacak kılakken dostlar.
0: Ya Behra Hanım mısınız ya? Oy baharım da bile okuyan gitmeyen. Geçir onu. Mehmutcan.
2: Recep'te bir karar bizden sansansa benim maşallah cık.

Ben baray deydi Sıdıkcan. Sizki telefon numarını baray evet evde bir alakalı şey duyar mısın Sıdıkcan? Evet evet hazır. Ben şu şu yerde Hancan çırak çıdı ben baray de. Bu da Sıdıkcan. Numarını evet evet bir görüşüp görüşüp bakandık bir telefon koydun ha? Hazır radyoda uçur beken tağla alakantım de. Ya o daldır buldum ya turvatam da ha?

0: Ben yaptığım ay apamın kesin karar verdim. Ben olmuş programını anlat oturt apamın kesin karar verdim.
1: Siz mi öyle kapsız değil ha dostumuz ne uçuyoruz hatta ha? Hoşallah yer olsun. Selamet olsun.
2: Salam Buruz Yetti Söğüt ya kendine kaçtayız yollara o.
1: Rahmet Tursun efendim. Rahmet. Nanku beyli uravan deydi ha. Şişen tırıptı mı yamgı çoğutu deydi Ahmetcan. Emercan. Alipo, Alpka, Bişke kız gəp kınmam ser. Bek resmi mücazınızın da o boşko. Biriniz oğırıp kaldı mı saksız ya. Hazır tok numaranızla evet kupsuz mu da bir işke kız gek kılıp bu cör buluyla programıga ya da siz kem söz mü yaz halka nasılsa şu fokonu sizge bedok sizge on boğa ye de on boğan çağda berip tapmışın deyip koyulun ha olmaştır öyle evet koyduk fokonun dükkünü bilem siz arkadaş dükkanlarını bilem siz bilem cevap bir yutun ha. Uçurlarda adlıca yengavat yolu Şinhuan nalı tırap karap manganı maşalla köp. Ama karşı yolun işte maşalla selpel köp. Ama bek tosulmaptı deydi. Şu an bu otaya uçur. ya bunu daha emez. Adlıca akşam TL edigen bacıma radyo anlat kılı 3 yıl oldu. Bir tal mineral soyup bakmadım. Lekim ben izcil anlayayım he. Nurcan siz mukafat ep bakkan anda demen ep bakkan ses
2: Abdulla ana ahval ol
1: yaxşı
2: paramsız
1: odda yaxşı özünüz
2: çox programın hayat andan başlayıb siz yemaraq yaxşı bağladım qarağa inam programınız
1: nə turbanlar
2: yuxdum başlasanız mən inam sizə dəftə
1: Əkrəmcan nə turbanlar Əkrəmcan bir uçur bir yutuğa Qashqadın yol xəbəri yavaq çıraqdı maşınlar indən göb tosluşub adaydı jumonla
2: Salam bir özetli tık, yakınlı kaçtayız boğa yollar bekravan.
1: Buldu rahmet sizge. Hazır Sıdıkcan'ın uçur köyürüş buldum, bardağın buldum. Dep uçur yollaptı buludu. Siz bir yerden kıp koyun hemize. Avazlı uçur bak anla bakayla.
3: Adilgen kaçta yıldım sırağının oldu dün. Tek olduğunu onu şerlis liliye. Kesu da sana bu kuca. Motenlil bir saat. O sinirdim sırağı. Tüm küçük sigma. Kuruklasan mayan kendini anlatıp tekrar bek bir tek. Al maşin soktap bana buradayla ben küreştim abi canlarını şeyleden sen canlı fikri tutulam bozulam bari mi?
1: Buldu saklap duraydı değil mi? Buldu. Rahmet sizin ait yakşı işitin birini kıldınız bana dostumuzun bir yerden gelişilgen buldu ya. Rahmet maşımdan söktülen siz gibi rahmet. Yine uçurladın emma karşı yolun işte maşın selpel köptüge yol Şinhua Nello. Terepke yengavat yoldun Şinhua Nello okumangandı maşın köptüge almaz rahmet. Bu uçurunu mu paydalıp kaldık. Ayzimgül deydi özmü keserlikle doktor hanısından aldığını menip tuğunuldu ütüp garbi aylanmığı çüştüm yollara van deydi rahmet. Ras pekat. İp bakımı dem, ip bakkandı ki yesiyat kanda kıldığında. Onda değil mi? Bu siz ip bakkı dek iş kıgan bozsanız ip baktığınız emez mi? Nurcan, bottu sizgi bayram bu nasip etkilen sizlerin hoş kıp koyuyla. Ürümçi doğru siz he? Ah mervayet un yağmay görüşleri nişlep çıkan ah mervayet zavutunun tayarlıgan soğuklarını mukapat verdik siz mi? Mübarek olsun.
4: Rüyüz yetti tüt katnas senet radyosu.
1: Hoş, dost adamlık dostlarımız. Şunlarını yolu aşmayanla. Telefonla oranız davet edin onur can. Vaktiniz çıkanda un zavutu verip mi şu mukapatı öyle un zavutu varsınız. Ахмарбаевтың дүкені ба? Шүйек басыңыз, ман нұмырыңызды көрсетсіңіз болуды. Мен Нұржан, мана телефонымды, бе? Тәйәліп әкен деп кесіңіз болды.

有个师傅联系我了，他过来帮忙，谢谢你们辛苦了的，别说多吧，都是怎么在？儿子没的，说是的，想说，是啥子？啥了？多少了？两两百四十了，啥了？多少？阿德的啥忙啊？有呢，马上了，都是了，给的，要是了，保持那奥迪来的，等会儿，火电一节，火铁一节，别都是了，给的low。Ji berlik ne ötsiz ki kaptı abi günde, doğru. Maşinayı da yapıp siz hop kaldı, bilmem ben devamlı olmuş Fuku Abdül'ün almıştım ki otime, ben neçilin ayak turuncu bulup mukapat ağınım rahmet hoş bulup gitti. Depüçürü yaptı, rahmet. Alp efendim, keyfi.

Hayatınız yakışık olsun. Çarçap kakan mısınız? Hoş altıron. Kaybiyat yakışık olsa kaka iş kaka hizmet japa duyulmaydı. Çarçımayı sile iğirkenmeydi. Şu kızgınlık bilen dağınlık algı ilgirleyle hoş altıron sile gelip olsun. Kalbuka rahmet. Tınığı selamet olsun.

0: Dostlar, davamlıq dostlarımız fikir olanı bəgəş məyənlə yollanı ahvalır qandıraq yolu fikir təmirli gəş mən qayısılə dostlar. Ama mənço digən dostlarımız bir qadılı mənço disəqla mən də bəgil olmaydıkən bir obdan bir işini qılanla şunun qartda biz müqabatla ilə qanda qanda deysin bu şişka bir qadılı mənə benim mənço mən müqabatlamamsız disəqla bir qadın mı? Dəgis kəp qaldı. Şuna ubdıraq küç qırınla. Qaşqa daşızdı maşınlar bəkçi. Diqqət qımayınlar qaşqar ki dostlar deyir. Rəhmət sizdiqçi. Adılda sana alın maşınlar bəkçi. Midirli may durub gitib barmız deydi mana.
1: Yaxşı mı reaksiyası?
0: Yaxşı mı dostlar? Yaxşı mı siz?
1: Böyle
0: yani mamayı da
1: bilmiyorum
0: kaç senedir
1: maşın nasıl kopuyor. Ah kırk yıl öyle bir yıl yap. Şirin
0: kokmalı. Maşın işte yolda şirin yemiş çoğunun daravanı var. Maşın yok daha
1: çok. Oldu Abdülkayım Can. Salam dürüz yetti de gitti. Rahmet. Mensiz.
0: Bodek mi yüksek?
1: Salam bir zeytin tır. Yaşa vankanı aldı da vankı ötürgan maşınla bize yetimiz etraf diyen için. Ancak kötemez.
0: Rahmet. Em ne uçuruyor? Rüzyan,
2: kandak ayvalan yakışı mı obdan mı?
0: Yakışı mı siz?
2: Sen hiç kıkım oldu işte gideyi erdiyen isteymen.
0: Ne?
2: Ben bu maşınla bir boğu yankısam bulatı.
0: Boğu yankı vakti toşkan mı te? Мында кылайлы караганды бу менин боя вакыт тошту десеңиз биз берибесек фоко дикил дукалдарына өткөндөн кийин жараңда бир ак кагаз кат чаплап ним болду дедис лаузон коппап жийбат куфанды мал жок бесип чыккан фоко аптолунун хаммини мукапатка берип туса мында кылайлы караңлар мукапатлар жок. Bir iş kılaylı, meslen, bir sebep deyip bir ay mukapat ilişki. Manda kılaylı. Bizden ma doyin, şüphin koku kırsanla, ma bizden mizlikten izdeş sepirde tavsiyeğe uğurla var meslen. Manda kucağı verip biz hep tuturup şu filmlerini işlep geldik. Cibu olanı kılıp. Nime degen de şu, şu yedeki şu uğurlarının teşvik adını kengaytış için, bildiriş için. Ulan ait yakışı küş çıkırmış, teşvikat küş çıkartıdı. Yani şunun azıraq bir təsir bolsun üçün biz film işləb çıxan. Ben qarşısam azıraq bu Lolyan yakışı emez bu filmden. Muşunun küş çıkırıp bir dün yürek bir bitemizle. Yürek, xoğu belgesini vesip, yürekini vesip, ap pinlönge bir iskığınlarını, tuyğunlarını kögendin ki bir yazanla. Aşında kılaylı. Hazır 23 tal yürek çüşüp oran. Kaç hot kuça neç kilometre kilo doz zepper? 700 kilometre kilo he. O dubağını içi başında. Dubağını açıdı şah. Ulu muçivan kuça cik onu yedep. Aş yolunu bilsip aşağı verip yakışı kıp geldi kuşlağın taşı. Cibosun. Cibona nait yakışı da köyde hem de. Ekrimine ait yakışı. Ma filmine bayağı çüşte yollagan. 23 yürek. Bir 100 kıvıtılı mı? 100 kıvetsek bir mukapat uğurlaştırayla. Kanda da değmez. Kanda da dok. Doğuyen şu piha. Vaktinle bağ mı? Kırıp no maşında otta ağaç. 700 kilometre deydi. 700 kilo. 611. 611 kilometre ki. Şulağ bir yürek bir vesanlı aşulanın kayında tırışçallık yani aşında bir şu külem tırışıp kılvatkan şu ilgili ki bir yaşırak teşvik olsa şulağımı hoş yok kaldı adık çıkıp kaldı kullaştık ya bunda oldu şuna şu diyenzen kılıp bir inkasrayını yüz vesanlı yüz boğandı bir mukapatlayla kanda ma sebep ko boğandı o me kendi bir baştın kileyle dostlar vaktan lavastıra kadar iğrin meybri. Küçük ağaçlar dostlar. Hoş. Allah'a vatkın Allah. 174 Katna Senet Radyosu'nun Katnaş Liniyaz programımızda almış adım. 25 oldu bana. Ha, bana. Ha.

0: 哎，老哥们，哎，豆包吗？豆包，豆包的不是不是的。машинамны бір бауян қып берің әмені. Әй балла, мен ау машып тізіп көйп бір күнігі юзден, юзден бауян қып бәгім ба машинамны.
1: Әділдер ма, тоқтақ сөйлер ған, еліміз Әбіміз Жамылән ма, Айшенгіл, Тафис Айшенгілдің оғыны.
0: Айзымгіл.
1: Әкбәлген, шүкізі бүгін біздің айлымыз үшін. Sözden verip, teyzettirdim, kan derdim bana.
0: Hayır, rahmet.
1: Bağlasın ki, yakıştığını kılıp, kırk kıraman minvatı da. He. Evet, bugünkü mükafat ne bir kol olacak tabi, eğer işte yani riyasetçilik kıtasınız.
0: He.
1: Çok da şeyleri kan, ablamız cahilimiz ölen mi şu, Ayşem Gülge işbisi yapar, mükafat verip olan bozunuz.
0: He.
1: Ne kısam bulatız. Bunu çıkımı da o burada bunlar kaç değişkandan yönelik ağır bunu mı der?
0: Hı.
1: O aşılağı bir mukabat verip olan bozunuz ya. Ben size koşup geçeceğim bunlar der.
0: Buldu buldu, rahmet. Avalem de bunu şundak bir kıyınçılık boğandı, muhtaç boğandı. Buldu biz bir elde, şükürlenmeyin bana. Özü zükamda hep oğlunu uğurlaştırıp Ayzıngül Hanım. Oğlun ben su oğandı. Bunu oyunuz apırın Ayzıngül Hanım. Oğlunuzun oteli salamet bolsun, akıllık, tekimu, bicirim, yakış çoğun bolsun. Şu nınkı telekteşlik buldurumuz. Rahmet Ayzıngül Hanım. Tor taksi ekber cacun ama. Siz gibi rahmet. Bu kan bir iştikin ayetin katı iş. Bir hayatlıkka, bir yerdem kakallık. Hayatlık yolluğuna bir medet beygellik. Katı işi. Bu pullu olsun bazağa çıkıp seti bağlanmaydı kanlı. Şunun için bu oyunlara aparın. Rahmet. Buldu. Ma Tor taksi ekber digen anlayıcımız ne biz alakalaş bakmaptık. Ma Ayzıngül dem anlatı da hazır. Biz bir uğurlaştırış kılaylamsa. Bunu da. Yen en yülü adıl da sakıp karambanganda kaskan, kıtızgan, bulakman dedik, reddik oturduk, çöçüydek dedik. Çöçüydek oturduk, Musa Can.
1: Abi de yol kevre, cemişe belirtildim, müşteyin sürekli yolları var.
0: Oy, abla, ama yenilik gidip kaldı. Şen zaten bulum uçu çoğulu, şu çöğüde lu, yuva, duşaş, ben çöğüde oldu dedi. Kayser, oho, şu çöğünün içindeki başka yolunu, hemiz dostu kütü dedi.
2: Kulam bölgeye tuttu. Vay ya kendin ki yemşe etrafın konuşayım inşallah rahat olsun.
0: Tas kaldınız ya unutup kalın.

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şinjan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
2: Materyal izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihnini korutudu. İya işildi desem, sallıq məlumatdan aşkarılıp gelişidin ənsireymen.
3: Hey ənsirmen! Şençlik AI iş biciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Intelligent Shengchen dereceden taşkırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bihaterlik kapalıdı ve sezgür sallıq məlumat aşkarılıp getmeydi. Pırxulasılış, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iktidarları hizmetinizi yardım bir eləydi. Belgilik vaxtda haqsız işli tutbaqsanız bunu da. Tezdin kilip sınapıqa.
4: Qadirli dostlar, programımızda almış adı doğanla vatqınanla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz Zemra programımızı dağılmış adı. Uzun başlayıp gettik, yaxdırıp alıqa isle, qızgılıq bile qatnaşqa isle. Mələğa xoşal kebiyyat yer bolsun. Riyasatçı dostlarla Adil Can, Ablamit izlək olduq. Salamla kətti. Ne radyo aldır ki varlık almış dostlarını öyle de maşallah da cay cayla da anlattık. Hem Allah'ın teklif kulumuzu kendi uçurlarını bir programımız katlaş karşı gönüllü keyfiyatı yolu yürüge isle, aramağa isle. Kanda uçurlar olsa geldi geç uçurlarını temelli geç manga isle. Ve işin umurumuz X-G-1074 FM. Hoş, ondan sonra yine uçurlar Qarabağaylı hazırlığınızda. Ayzim Gül Hanım numara uçuru varken kaldın kıtı vakti yetmeye aldın programıda.
5: Selam bir yüzde tepet, Adıcan Adırlı Yurtkariye.
4: Rahmet.
5: Kitaylı otoku yandan aldım ya, Mustafa Fangu Kuyen sözümü aldık geldim. Yurlar kısmına bırakın ki, andan o Cevlan'ın dayı uçurunum alınızdayım, rahmet. Cevlan'ın yakışı gönlüge. Şimdi biz onda gönlü bir çıkıp kalan boğan bir kez mukapat vermişsiniz mi? Bulduğum an tegil bol diye rahmet, Cevlan'ın yakışı gönlüge. Meçkinin aldığı bana aptalın birini mukapat vergen sana şimdi atlam. Şu bire yakışı kalan bulsam bulat diye birersin. Maçını tutar bu vergen bulsam mı bulat diye boyutum. Ben de kısırlar kusurmaya kalan. Bugün bana Cevlan'ın bir hacı çıkıştan onun bir üzem kalamaya kalsamış oğlum evet. Kulumuzdan kelgen boğan için koyduk. Eşkı yok, o bir sırtımız gendi kulumuzdan kelgen yerden tutak erdiydi. O sileyim ki rahmet adıcan.
4: Yakı.
5: Cepat atsan.
4: Yak. Bunda
5: diyor. Rahmet.
4: Sizgi rahmet. Yak birimiz. Adır ki çüştü programımızda unutup kalmayla. Ben unutup kalsamızla gidip eski atıp koyunlar. Birimiz. Bu katli iş. Bu kan takdim kılış. Bu kallam emez. Bu insan da boğan bu mağur. Bu rohimo adamın resmi ugunuşu kerdi.

Ay katta iş bu dostlar, yuvarlığının vazifesi. Çok komşunu ülketmese hayat kayıp gidiyordu. Şuna 110, 120, 119 Allah'a vazifeci rakılığa maşallah. Çok kom yol yürüyordu. Tat tat kakan dikil çetki tatip yolunu içipreyle rava yoldu menüp vazifini vakti tamamlısa hem madem payda. Hoş şunda olsa dostlarımız programımızın da yakışı anlamadı sizler. Bırak kuru uçurlarını anlap öttük. Mümkün ol aramanlığa bir küyledin sunsak. Küyledi mi bir özür ağaç mangayısıyla dostlarımız. Hoş şunda olsa dostlarımızın köngül aramığa. Esil nakşıladın, şok nakşıladın sunsak. Özür ağaç mangayısıyla.

O minip ötken bolsa onun hatalığı. Uma aparatqa tüşürdü yoki saqçı bolsa nahmedan jarimanı koydu. Hazır şu xizmetni ait qattiq elip berilwadı. Tüşüp ötmegenler, yitilip ötmegenler, mesela velisipit toksikletini. O özünün hatalığı boyunca cezasını kabul kılıyordu. Lakin biz çokum yol verişimiz gerek. Onda minip ötte deyip sokuyu tüşün orunu yok. Şuna ama ya ki aparatqa tüşmeydi ki

0: Saybağ rayonu Jujan yoludaki avat orınğı jaylaşkan. Etrafıda topsitiş basırı ba. Avtomobil toktutuş kolaylıq, nəpis bizelgen. Üskünleri toluq. Kırıpla ticaret başlığını buludgan 500 kvadrat metrlik aşkana icargi berludu. Alaqılşiş telefon numarı 181-99-89-16-18. 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü keçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kimi yerə.
1: Aka, egiliktiklerini ki edin etten?
2: Ondak da sana bir yan konuşturay. Altınbulak yan telefon bazarda FUKA icarı gibi erilirken. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıkından şoğulansam olduken. Altınbulak yan telefon bazarı, yan telefon sitvağa xeridalağa tokluğu, ekran çaplığı soğut kıldık et eke.
1: Ornet Yaşar ayını azaltık canı büyüyle Altınbulak soğut sarayı birinci kevet çoğun ekranına astıda. 136-3-9-68-444.
3: Kulak selam. Manı bu... Sayram Kölü'nün kırgakı yengil urulgan avazı. Manı bu, Panas Ormanlıkı'dın tarqalgan, Küz Şamlı'nın akkıyın dereklerini sipap ötken avazı. Manı bu, Koykalıla'nın yaylaktaki erkin yaylışı vatkan avazı. Güzel Şincan'ın bepayallığı, onundaki tağ deryalarda, köllerde, Şunaqla her bir öz avtomobil sayarlığı yoşurumda. 174 Katnas Sənət Radiosu sizge her vakit hemrah bulup sizni yol ahvaldan vaxtıda xəbərdə qılıdı. Səpər liniyasını muvafiq planlap çarçap avtomobil haydıma. Mədəni sayahat qılın. Şincanın küz pəsildeki romantikliğini qoldun bəmək, Tianşanın canubi və şimalıdaki körkəm mənzərləni hangıcı tamaşa qılın.

Hoş geldiniz dostlar, programımız Dağılmış Adı'da Dağılmak Uçurunlarını altımız Kayısı Yolları Arabağın Kayısı Yolları Dostluğu Adı'da Dağılmak Uçurunlarını saklayımız ve şimdi numaramız Şincan Kırmızı 74

0: Şula karayımız Yeğenobat yolu koşuluyun edin. Maşallah en tayin göbdeydi o. Sıdıkçan'ın uçurda. Kaşıkka kadimşe açırakta. Adem bekçik dikkat kıpmenla deydi o. Numarınızı evet etken size acaba evet mi de? Dep uylap kaptık. Onda bolsa sizge aşk aşka Dunhu uçak bilek ki yeğinde yazılgan Karı gülü sizin dokaplarına törtüncü dükkünü Şuna mukabbatını Orlaştırış kıldık Berip yeeep Kegeyi siz baktınız olsa ha Hoş Onda bu ketken bolsa dostlar Yine devamlı uçurla karayımız Abide
1: Adıza yakınsız
0: Yakşımsız
1: Nihayet güldüktün Adonya sana tuşulan yönünüzde maşırlarsa köprek yeme.
0: Bolu da bege uçurunuzga. Hılı maşın çıkma kolcu da. Sayat mezgili de yolla bayatına yakı. Ravur tosulup dike taşlapke. Sübi sot sarıyı. Kızıl bayrak yoldu. Mecmec deydi o maşılla. Muzi şimalı karabanga yönünüz. Karış yönünüz. Tosulup gitti. Şuna ama karış taraf raban. Hotten şehir birinci körükte maşallah intayın köp deydi o Kuddus. Hoş yine uçurladın. Uraim Can'dan bir videosu var ki. Doktan ama. Kerem Can Muhammed Ali doktutup koyup duray. Hem de dana.
2: Sayaz çıkıdık Allah'ım anda. Sayaz çıkıdık Allah'ım anda. Ma yol ilgelilip at tağdın çüşüdüğün maşallahına. Azır düşkülü koymadı damına.
0: Hopla.
2: Ma yolu çıkılıp, ma özünün yolu kemmey. Ma bizden keynimizden kilip. Anı muşunda duçu çıla kılıp ettim. Anı ma yoluna azar. Ma taş koğanlığın yola.
0: Vah. Rağır turup tosulup tudonuldan alıp yaşıyor kandı bana. Yani hiç kilo unuturup tutuluş. Taş koğanlığın yolu da. Tut ya de.
3: Selam abi de yakışın o kız kadın yolu
0: kavri. Yakışın rahmet.
3: Kız kadın bir yana başın tek ucuk. Ben de Guangzhou'nun aldım. Şimdiğini aldık doğarlıktan maşınlar biraz kip, bütün anti toslaş yok. Kızıl tarafı telkor çalıklarla saklı kaç. Yollardaki itilgan kızıl günlerden huzurunu tutuk.
0: Bolu da, yöcünge hicasen 5 son aldık hoş liniye draman gireli öriyat. Abdurrahman efendim.
3: Şöpür dostlar, yakın sizler.
0: Ne, bayağı küçürke he. Eli yuvaş deydi.
4: Riyasetçi Adilcan kandak ahvalınız yak, salamet tutunuz mu?
0: Korulun
4: doktoru dersin, korulun ki Moşu yol biletleri maşınlar bekçik he Her kaç yol biletleri maşınlar bekçik Hem de zaman başka şehirlerden Kuru şehir bir sayar çıkındıran doktor ederler olsa Bu bir yetinci yıl sonra bir çapayı varsanlar Büyüyen korulunun havası Yaman Bek
0: Sürün mü?
4: Kuzul diye Hava bir de soğuk hukketti hazırak soğuk
0: Buldum, Nametcan.
5: Abi ya, yakışımsız.
0: Yakışımsız.
5: Kaçta aydın süpürlerinden başlat. Maşınla yakın bekliyip, yol bek tutlat gitti.
0: Rahmet, vege uçurlarına. Yeni uçurlardan Adilcan, Nekmeyda uçurlu. Kokmay, tağdı, yağı saklap, oltadım, kildiğen mimarlarını dep. Nensen, Dumbay Yango'da, yağız ormanlıkta. Turupmuş yedik bir gün keş yatamsız mı Ekber Gankoyka?
6: Adilcan'ın bir videosu var ki.
0: Oho.
7: Karangış. Adilcan ilgisi çok kadar kar düştü kar. Hazır yağmur şu adı da metruatka yedi. Lekin çok kadar kar.

0: Mangalı bitipsiz mi değil mi uçtaptı bu yerde yazsanız geçeyiz tonlap kalası yaz. Ne sen de yağmur yakıltırdı bana. Çin'i zavut tüt göç şimal canıp yönlüş acayip set tosul dedi. Nergiz. Tuğdonlu şu ya tosulup şunu olay. Demek tala maşinsi dala maşinsin kovuldu. Demekçi ay yolda sayat kegelle. Şunda çensek boğdek bundak olsa. Yolun tosuluşunun sebebi de deydi. Şovrenden. Tenha yürek.
1: Bunda yakşıma.
0: Yakşıma özleri yaptı.
1: Sözler kandı. Sekizinci set mesamet mektabından aldı bitti. Çoğun için Tenha Bacır'ın adı da Reddin'in davamlık anlayı var.
0: Oy belen mutlu. Aşağıda radyo.

0: Aldırdın adıl daha sadı üt aş davza gıça görük nasıl taş tosluptu. Yen en yolu biraz yaxşı avu iştipak yolu karakandı. Eli kim şu yen en yolu mu? Köhre keselikler doktor kanısıdın yen en bağıcı gıça tosluptu. Karıştırıp kızılcırahtı herhalde. Bir ücret bütçüydün Seymacan karab manganda yine. Şimaldın canıp kat avem canıp yolu tosluşpa. Ben götürüp bana bu şu ya koşulayın maşallah intayın köp. Hem de ma Çanlı yandın tırıptı minip şiyonun oldu ta ki bu şu davan beylu Çinkin ultrakrayın dört köçükçe tosluşma. Ninkeyinden Longchanji Abdanumuraylı Halık Doktor Hansı'na aldı. Sen şahansı Altın Bulak Sotisari'ye Karab Mangan'da tosluş buluyordu. Yöjinge kız mı şu Koşliniye'de Tenişlik cene bu yılı Karaman'dan tosluptu. Bunun sebebi tosluşmuşu azatlık cene bu yılı. Daba zatırıp koşu liniyede tosluş yığır. Hem de ama arlıktaki yol. Hem anıballah sakın sallaş doktor kanıstırıp tosluş yığır. Hem de Tung Uyakhan Şarkıdaş Kaylanım yolunun daba zağı çüş yığızı tosluldu. Körükünün çuat kayı. Körükünü astım şu. Maşallah in tayin köp. Hem de Şarkıdaş Kaylanım yolunun üstü. Yeni Yöcünge çüş iğzidin başlap tosulup ahire şu Kuankuy körüknün üstü gice. Kuankuy körüknün üstü gice. Tosuluş iğre. Maşallah nait köp. Onun başka sayılı kara baksak hem sayılı canıp tırıptın kegende karlıgaçlık yolu körük. Dün ütüp 5. körük. Çocan yolu körük. Maşallah başlap tosulup Kuankuy körükü halık yolu körükü ta ki Garibiçon körük kızıl takıcı. Canıp'tın şimalık sayılı tosluş iğir ha. Sayılı muşu canıp tırıptın kegende muşu kızıl takçı toslu yutuptu. Ana atırıp ravallaştık hele. Muşur dönümlük bayılın kazanla. Onun başka hem de Dölet Yolu 30. yılı iniyesi ma o Cudin Pifa tırıp. Leyungan Korgası yukur süre ettaş yolunun. Cudin Pifa tırıp karış tırıp yine ha. Şimaldın canıp kumanganda. Ravan. Cenop'tun şimal kımanganda yine şişen lica ucağı karab manganda tosulu yutup da bu yol. Jordan Pifa derim. Başardım paylaşım arkadaşlar. Hoş uçtuladın Bilal tur taksideydi. Kaşkaya hoçuza yarastı dişadı bir tal denizi çöp kaptı. Ben denizini ip çıkıca 10 minut buldu. 10 minut işki yön mende ne kaldı. Bunu da ki şunda alımız deydi o. Aile maşinsi almaydıken taksi tur taksiga alımız deydi. Muş doğru mu? İşte tüzüm çıkarıp dedim de bunun mu sebep oluşu mümkün ya igelip uzun turup gettin alım o ya kanda kanda oldu mu öyle sebep oluşu mümkün kın tepsiyle bir ufuk pek alın ne mi sebeptin bunda akıldın la de çokun bir sebep var bunun hoş
1: Salam şöpür dostlar, sizden yanına etrafı yıl uçup gelin.
0: Göç vaziri sen şansı yolla ravan yok hoşandaydı. Yine uçurladın. Davut eli. Ködok ködok. Yaktırıp Allah'ınızı köp rahmet de. Yine uçurladın. Rahmet Sevi. Hoş.
2: Adılcan ot kulak uydu. Meşki karanmına.
0: Uyuyor mu ne? Şunu ultalar yamgor. Nen sende? Oho bir tuğmay yango sayat orun siz özünüz ya kız meşkotun kalab aşağıya da yatmak cende. Yenşanın buluşuk radyonu kop koyup kargaylıkta. Bir yedim bir radyo alın bir, bir izyette tötte ormanın içinde. Fıçırlarda altın kümüş yolu şarkı aylanımı baza aldı çıraktan başlap körükke. Mangıçaya maşallah köp dedi Nicati'ydi baba. Yeni uçurlardan adılca yol haberi. Ben ürüm çıkıyor çizden de benim kazıbengi çıkıp hazırım. Ma o çıngon, çıngon şu yiyen etrafı kekat buldum yıllar avandaydı. Bunu mu etküz olduk. Öğret sayı yolu ne çoğu beğdim cümü başka şoförle ben mangmay top duray cümü sayı yoldun. Sayı yolunu silgi beğdim ben mangmayım demekçe. Düşen dok. Tosluk gitti de sayıyor ya bayağı diye ya da kaldınız mı niye şuna şuna karaganda.

0: Bulut'a rahmet belki uçurumuzga. Rahmet.
1: 107.4 Katna Sen'et Radyosu.

0: Birleşme haberleşi 10.10 kızık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip becerişi meksus linyası 10.10.14. Cungo Birleşme haberleşi. Tanqıştın katı mükapat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarını rahat hiss qıldırdı. Tanqıştın katı mükapat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu mas qadamdı setilidu. Altın üzük mükapatı sizni saxlap durmaqta.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchang Kutsirke, Tianshan birinci numarlıq turalğısı, tabiatı boysınıp 10 milyondan artıq mablaq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbarınlıq məhəl, Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalğısirke, otdırhal egiz qabət binalarda əm ayılının güllikki, 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş, köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499, 0991 556-499. Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchang Kutsirke, Tianshan birinci numarlıq turalğısı, tabiatı boysınıp 10 milyondan artıq mablaq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbarınlıq məhəl, Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalğısirke, otdırhal egiz qabət binalarda əm ayılının güllikki, 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələ. Әмі адам интылдыған есіл олдырақ райондын өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-499, 0991-556-499. Шинжан Гуэхау өйчай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125.
0: Құшал кейпият үлкеде сәпәрге атланың. Біз әр вақыт сізге әмірі. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
2: Hoş qadırlıq dostlar, proqramımız da almış adıdı. Adıljan Şunoğlu, Əyət Ahmerbayt, Qibirib Udul Mükafat Nevasan bulan boludu. Yollab qoyduq. Biz mi bugün bir ailə Qudula, Şirinqoğu berib, utqalıqan öydə sik ulturup kəldik. Lekin, Hava bek yakşı, bu tarafta dedi, bul güya kandım. Nurnun bir uçur baki.
3: Arızla kutlatır sesine yaksın şuna yol harbiyle. Şu donda yiyen gördüm, ürümcü karap manga yiyen misin maşırda bekçi yapar.
2: Tutya kandım.
4: Adı cevapkan ilişkin ağam kuru sinirini kettikin. Tensin de yakşı kerekmez.
2: Sepedim o. Boptu aşı kulcudu ki aşı anlık uçumuzdan. Kışlık kırımı boptu. Belen boptu ile bakan bozsanız. Dabızanın etrafı da yolla bir gün beni işki kıtım kemmeyme digizip etti. Bek tuzluk etti. Deydi. Buldu da. Yine uçurladın. Can ablamet keşinle hayli görsün aman bulunmadık.

Hürmetlik radio yanlış dostlar, tan terbiye ve sağlamlık programımız devamlı şubatıda dostların kege uçurla karayımız. Anlıqçımızdan Abdurayimca uçur verip de Qashqadın bəge uçurken Qashqar şəhərinin taxtı körük yolla qoş yönlədi maşini köp tozuluş yox deydi. Rahmet. Ilgarmalım uçur verip de yukarıqı sağlamlıq savatlarını məzmulan yaxşı oranlaşdırıb sizler. Rahmet. Deydi. Rahmet. Sizler üçün ərziydi. Köngül sözlerini yollab dikən okumadım buldum. Bizgi yollağan ki özümüz bilsek bol rahmetçi mi?

Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, yukarıda tentarbiye ve sağlamlıq programımız boyunca anlatış bədiq. Programımız yaxtırıp anlayıp, uçur yollap katnaşkan barlıq dostlar rahmet etimiz. Mikrofon aldıq riyasetçi Zülpiye Abdiqadır, növetçi muharir Qadriye Qaysar. Xeyr xoş dostlar, adı programımız görüşeyli.

0: 22.
1: İyice koşak mayda.
2: Şimdi.
3: Hadi çıkın lan, çıkın lan, çıkın lan.
4: Çıkın lan, taksi.
3: Şimdi otur, şimdi otur.
5: Hey kızlar, saat kaç oldu?
3: Hey ustam, radyonu katma, sen de radyosunu tokunla lan.
4: Yok yok, bolle, çık lan.
6: Atın modulu çıkıp, radyonu içip, katnaş, sanat radyosunu anlaş. Hazır ki baktınız ne? Hekime menilik kılıdı.
7: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, bizim fırçınız.
6: Her günü bekliyiniz. Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
8: Kınanla kınanla programı başını getti. Programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlarla bağım bu.
6: Seferinizde biz sırdaş.
8: Biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.

Növetçi ayırplanğı çıkış resmiyetini bir gün burun becergil boludu. Ürümçi Tianshan Halkara Ayırportu ayırplanğı çıkış, havalilik toş resmiyetini müddetten burun beceriş halkı kolaylık yeni mülazımtını otturğa çıkardı. 2026 yılı 10 ayının 1 gününden başlap, Ürümçi Tianshan Halkara Ayırportu növetçi ayırplanğının resmiyetini bir gün burun beceriş, növetçi ayırplanğı çıkış ve havalilik toş resmiyetini müddetten burun becerişten ibaret yenilik yaratıldığan mülazımetten resmi yolu koyup, mülazımetten süptün östürüş arkalık, Ürümçi Halkara Aviyasiyası tügünü kuruluşuğa kuvvet koşup, Pukralar Aviyasiyası'nın süptünü östürüp, halkı nepiyet küzü şerketini puhta algısıl jetti. Әдісі нөвәтчі айырпыланғы олтырдыған юлочылар бір күн бұрын айырпортқа нөвәтчі айырпыланғы чықыш, орын таллаш, юхтақларыны тошышқы хавалы қылыш рәсметін бежірсі болуды. Тошышқы хавалы қылып болғандын кейін еңгіл қайттып, әдісі айырпортқы беріп, бейхаттарлық тәкшіріштін өтіпла, бейвасты айырпыланғы чықыш еғызыға барсы болуды. Bu mülazimet seherdeki nöbetçi ayırplanğa ölgürdüğün, keçide ayırportta müddetten burun berip, bir ışık toğır geledigan yolucularga nepiyet küzüp, çoğun yüktahlarını kötürüp, ayırplanğı çıkışını kütüş avarcılıkıdan sakılınıp, Nakhmeydanda növetçi ayırplanğı çıkış resmetini beceriş vaxtını zor derecede kıskartıp, bayram, demeliş günlerdeki yolucular besik mezgilede, Pukay'daki resmetini

Onun başka davan beyli o iştipak yoldan dondalyan siyece karap mangayın üstü mazara kaptı mobula köpken. Çanfango beyli o çentancan yoldan yaşayan otur yolu karap mangayın üstü mu aptı mobula biraz köpken dostlar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, tövende Şir Ali Salay bilen Yudongni oralığan Partiyen oru yakşı namlıq nakşini anlayıslar.

Davamlı kuyuşun spomuz kegen uçurlar karsak Abdikerim Köm deydu hazır Çimasen yolları Ravan Ken Yaşar deydu Buldur Ahmet Kuşa taksi deydu Yakşımı Yaşar Can Bayramınızı mübarek bulsun hep sizden uşu Kuşa'dan yol haberi Kuşa Tiyenşen yolu Garip'ten Şarık'a Uca bazarının aldı da Abdumobulla köp deydu Buldur Ahmet Kuşa taksi Arbayı gayın siz akka Şingfu deydu şıkılıp cepat attığında Nöbetçi muharrerlemi bek cepat attı Müştak bayram, şembi ekşembi külleri aram alma işlep cepat atısla Tine Allah salamet işler Allah, onuşlu kısmet Allah Tekim neticilik bulsun rahmet deydu kar Şingfu Bol rahmet Obul cama deydu Adılcan yakşımı yakıştır vatam siz de Mən Yaşarcan Keşkiniz hayırlik bulsun cepat çektiniz rahmet sizge deydu Mekti durup anlamadım ben deydi. Boldu devamlı yaktırıp anlamı bulcan. Adilce kamet geyik yaman cıkışlı vette işten düştü ya. O bulcan. Hazırdan ozda yinbin yolu. Yinbin yolu koş yönün işte. Koş liniye daptı mobilağı köpke ne dostlar. Tortaksiya öryatdaydı yaxşımı Yaşarjan Çingfon yolu qoş yönüşdir avanken uyqu qaçırdığan naqışlar bolsa birən qoymamsız öygü səkək kessək de O boldu uyqunuzdı keç o keç kes qanda oldu keç qanda işləyisiz Ya keç qanda uxlayısız uyqunuz keç kesə Bolmaydı uyqunuz qassa Uyuq kilidığan naqışlarını anlap da hatırjam uxlayısız mı da Şenliyan deydu Yaşarjan yakşımı muşundak keşlerde emrah bolganlıkınız için rahmet siz yan okuş bitirip hizmet ki geldiniz mi bu çastotka deydu ya mən okuş bitirgili xeyli yıllar boldi aldın qiyli teki imtihan arqılıq kirgen aldın qiyli toğra leke okuş bitirgili xeyli yıllar boldi kəsbim muşu dektoru yasacilik Öriyat Hazır öyü kırk etmişsiniz, bir dem tuttusunuz. Ay, ben yeliyim şu programımızı oranlaştırırken su bulup axtım da bir nakşı başını anlayıp Bula, yapımız kısbalınıyım deydu digen nakşını anlayıp kırk etsiniz.

kulak senin. Manı bu Sayram Kölü'nün kırgakı yengil urulgan avazı. Manı bu Kanız Ormanlıkı'dın tarqalgan Küz Şamılı'nın akkıyın dereklerini sipap ötken avazı. Manı bu Koy Kalıla'nın yaylaktaki erkin yaylışı vatkan avazı. Güzel Şincan'ın bepayallığı onundaki tağ deryalarda. Köllerde, şunakla her bir öz avtomobil sayarlığı yoşanımda. 174 Katnaş Sənət Radiosu sizge her vakit hemrah bulup, sizni yol ahvaldan vaxtıda xabarda kılıdı. Səpər liniyasını muvafiq planlap, çarçap avtomobil haydiman. Mədini sayahat kılın. Şincanın küz pəsildeki romantikliğini koldun bəmək, Tianşan'ın canubi ve şimalıdaki körkem mənzirlerini Han Gucu tamaşa kılın.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Xeyirlik Axşam programımızı davamlaştırıbız. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqu aptisi Slow Shooting'ni mas qadamda anıltıldı. Programımızni Slow Shooting aptisini alışanlarını qarşı alımız.

Beşin sıpımız kegem şırlığa karsak tortak seviriyat edu. Degen bek seher çıkan mı? Hem de öykü kayıtıp kulmasam. Közüm ki katti yüz kilelmeyim. Elimi çarçap şunda uykum kep gitip bardo dep. Baldır öykü kayıtan bol deyemse. Lekin çarçap otomobil haydimen. Hem de bu şehir işte buraya tok tutup kuluyla desem. Tazı kemmeyip gel. Lekin şuna olsun hem çakarak öykü kayıtan. He? Kulap kanmağa çarçaman cuman. Bomaydı o. Hürmetlik radyo anlayıcıları tövende Bahar Gülü'nün oralığan Şincanlıklar namlıq naqşına alaylı.

0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyğula.
1: Sen minnettarlıktan süyünsün. Kadirlik dostlar, sizge rahmet yetkomba programımızda yaktırıp anlaşanlarını karşılayalımız. Mən Uşurcan Xızır. Kadirlik radyo anlaşı dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmullarını uğurlaştırdık. Katlındığın orındıktan bir günüp gübülen çakırışıkça yaşanıqallarının külleri tenç aman bəxtlik ötüdüğün turmuşu aylandı. 2025 yılı Ürümçi Şehir Dərəcilik Əmgək Nəmuncisi Lujing'nin iş izlerini tanıştırımız. Programımız yine Qağılıq Nailik Qunan İdarisi Qatnaş Başqırı Çoğun Atırtı'nın Çoğun Atırat Başlığı Wang Shaolin'nin hikayesini aldığımız. Qınamsa radio anlaşı dostlar, Əmni Dehtanlar programımızdan təpsili məzmunları da basın. Qatlındığa orındıqtın bir künüp gübülən çakırışıqca yaşanıqallarının külleri tenç aman bəxtlik ötüdüğün turmuş qaylandı. Yaşanıqanda kütünüştün ibarat bu iş, əmdi burınqıdək ağırıp qalsa üyüdü çidap tanat qızıdıgan, doktor xanıqa toluğı çapıdıgan, pərzəntleri ғəm qılıdıgan iş bombastın, bəlkü binadın çüşüplə ısıq tamak yeləydiğen, sırtqı çıxsa pahaliyyat qılalaydıgan, keçide kızıl künüpkini bassala cevap qaytırdıgan adem babıldıgan işik aldıdiki işik aylandı. 9-cının 29-cı günü Ürümçeri Sayvaq rayonu Şisən Koçu Başqarımısı Pingçuan Yoli Məhəlisidiki Şinifu Mənsan Çoğun Aşxanıstın tamaklarının oru kötürülüp duraddı. 86 yaşlıq Cao Yanhua qoldiki çöksünü kuyup, tamak yigil kirgen bir netçe konu xoşınsıga qolunu pullanıltıp, tez kilonla, biz netçeylen bir üstelde oltıraylı, dedi. 80 yaştan aşkan Cao Yintao, Hı Chuanfan Katarlıq bir netçe yaşanan kişi oltırıp uzak ötmeyle, göçlük, göçsüz korumu tamakla tezle keltürüldü. Pingçuan Yoli Məhəlisidə 60 yaştan aşkan yaşanğanların 2121-i ba. 2025 yılı 3. ayda məhəllinin yaşanğanlar aşkanısı ticaret başıldı. Hükümet siyaset çıxadı. Karxanlar ticaretki məsul boldu. Ula her həftədə kuvvet tamıqı tizimliğini elan kıldı. Tamaklarını yaşanğanların qızalınış adeti və pəsilgi qarab tənşidi. Birli vaqtda 25 adamın qızalınışıqa imkaniyet yarattı. Herkiti kolaysız yaşanğanlığa qarta xizmetçi xadımlar tamakını zəlli qılıp üyüge yetküzüp bədi. Yağmur yakan bir günü Pidai Sui Shiulian tamak kaçısını götürüp yalğız durduğun yaşanan kişi Li Aifan'ın işkini çekti. Li Aifan kayta. Yağmur yakan günümü Allah'a iten kepsize, rahmet sizge, dedi. Bu bir cümle addi söz 15 minutluk yaşanğalla kütünüş çemberginin en addi kıyafetini namayan kıpadı. Statistik kılınışça Ürümçeri'de hazır normal ticaret kılvatkan yaşanğanlar tamakı yerden bir iş noktasının 680'ini bakken. 9. ayının 21. günü aldın kaydı yüzbəgən orınsız sara simge düşüş işini tılgağın da. Çancan Yoli Koçu Başkarımısı Cengi Yoli Məhəlisidiki 78 yaşlıq Li Yuhuan'ın köz çanakları kızdırıp getdi. Şu günü o öyde yalğız bulup, tuyuqsız beşkiyip yıkılıp düştü. Tırkışıp yürüp, tamğı yölünüp, SOS ciddi çakırış konupkısını bastı. 10 minutki yetmege vaqtta mahalledeki hizmetçi kadımla yitip geldi. Yine kızıdım mı telefon geldi. Yerde midirliyamma yatattı. İşik sırtıdan, lihada biz keldi oğuk deyip toğılgan avazını anlap, yaşlarım taramlap axtı, dedi lihada. Buna kışla Cengi Yoli Məhəlisidə daim uçurab durdu. Yakında məhəlli karxanlılar bilen birleşip, akıl yaşanğanda kütünüş bulut süpüsünü kurup, ayılda akıl katıq detal, bulut terminali başkuruş süpüsünü işiltiş ve işik aldığıcı berip mülazimet kılış arqılıq, yaşanğanlar üçün keç gündüzlük, bexəterlik toru bərpa kıldı. Yine tamak kıyardan beriş, yuyunuş kıyardan beriş, tazlı kılış kıyardan beriş, yol yürüş kıyardan beriş, davalınış kıyardan beriş, ciddi ahvalda yardan berişinin ibaret 6 yardan berişine işik aldığı için yetküzdü. 6 yardan beriş mülazımının arkasında Abdonum rayonun katlamıdan sistemlik uğurlaştırma ba. 2026 yılı 3. ayda Abdonum rayonu xalq hükümeti yaşanığında kütünüş mülazımeti

Hürmetli radyo anlaş dostlar, yukarıda Paşa İşan Orulluğun Ana Mikri namlıq naşını aldık. Hem de Vakt Nəyketti namlıq naşını alaylı.

Hürmetli radio anlayıcılar, anlayıcılar 174 Katnaz Sənət Radiosu'nun sizge rahmet etkin bir programı. Qadirlik radio anlayıcılar, əmdi 2025 yıllık Ürümçi Şehir Dərəcilik Əmgek Nəmuncisi Lujing'nin iş izlerini tanıştırmız. Ürümçi Tianjin Xalqaro Aeroportunun Çigradan kiriş çıkışını tekşürüş birinci sepide Ürümçi Çigradan kiriş çıkış Çigra Müdafiye tekşürüş punkti vazife icra kılış 3-cü etratının muavin etrat başlığı Lujing yolcularını tekşürüş, kinişkilerini perek etiş, sakçı işlerde yenilik yaratış ve ammağı mulazimet kılışının birinci sepide çoğunkur ızdanıp, kesbi mesuliyetçalığı arkalık hizmettaşları bilen birlikte, devlet dervası portunun bihaterlik müdafiye liniyesine hakiki kapalet kılıp, Ürümçiyarı boyunca 10. kıtımlık emgek namuncisi bulup bahalandı. Her bir kinişkini inçik tekşürüş, devlet dervasının amallığını koğdaştaki aşkuşluk halka. Məxsus əməli məşq uqtqıçısı bulu

Ne teknikilik çalıştırış maharete katarlık on ne çitörlük kinişkine tekşürüp meşgulat usulüne kulasılıp pişiklap tekşürüş tertipini ölçemleştiriş kaliplaştırışka törtkü bulup porttiki tekşürüşünün doğruluk derecesi ve önümünü zor derecede östürdü. O yaş halk sakçılarının kesipteki kıyın noktalarını toluk özleştirip ötkür köz yetiştirişige Yetildirişige kol mu kol yardan berip, kesipte pişkan, iktidarı küçlük bir türküm vazip icra kılış tayanışlarını yetildirip çıkıp, emgek nemunçalarının ögütiş, yardan beriş, yetekleş rolünü cari kıldırdı. Kadirlik radyo anlaşıla, tövende Arzugül Xandan orulluğan Hayat Beğe namlıq naqşedin ozarlan qaysılı.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından kaçırmız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

köz sağlamlığını saqlaşqa yardım berdi. Bəzi ticaretçiler dofunu texmi ağ görsütüş üçün yasığında dofu aqart quş quşudu. Daim bundaq dofunu yeyiş salamatlıkı ziyanlıq. Onunun başqa hava töşüktüsü köp bolğanlarını tallımaslıq gerek. Bu dofunun uzun müddət saqlanıp su tərkibinin köp eqip ketkenlikini bildirdi.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Mening Ailem programımızda devamlaştırıyoruz. Amde men ve mening vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti sahibimiz boyunca uyunun aşkçını başka yurtlu kerindişinin koluğu tutkızgan Ablet Abdurrahman toğrısıda toxtalımız. 10 neçe yıl ilgiri Aqsu şehri ahalisi Ablet Abdurrahman uzun yolluq Abduzda Xınandın Aqsu'ğa işlemçilik kılgılı gelgen Loh Bauchun er ayalına uçurtup kaldı. O bu işkeylerinin oruq tukkını yokluqını, yeni de aran 200 yuanlı kalganlıqını bilip dərhalla. Tonuşunun özü tağdır kısmet. Yürünla, aval menin uyumda turunla, dedi. Abduzdan şükendinkin o kep kılmayla yüktaqlarını yüdüp işkeylerini korosiriki bekar turgan bir qavetlik öyge oranlaştırdı. Hem de, öy bekar tursu mu turdu, sile hatırcam turunla, icarakı almayman, dedi. Keyince ablet yana tarap-tarapdan alaqılışıp, Lobaucun er ayalının yemek işmek mulazimeti bilen şoğullanışıga yardımlaştı. Şunun denkin her kitimliğ bayram günleri de o daim görüş, un, yağ ilip olanı yoklaydıgan boldı. Bir kitim ablet yiraqqa kesel körstişki barmaqçı bulup, üyinin aşkçını Lobaucun kipedi. Bir aydınkin qaytıp gelip, üyinin pakis turganlıqını körüp, kalbi illiqlıqı toldı. Bunun bilen, ulanın arsiriki dostluk mekri tekimi çoğunkırlaştı. Şunda kılıp, Lobaucun abletnin korosuna 8 yıl durdu. 8 yıldınkin Lobaucun kesel sebepidin vabat buldu. Ablet bu işten haber tapkan dinkin, derhal sodasını koyup kaytıp gelip, bütün küçü bilen, onun vabat bolgan dinkinki işlerini birtirap kılıp, hemmi işla caidi birtirap bolganı kadar aldıraş yürdü. Ablet'nin kızgınlığı bunun bilenle çekilip kalmadı. O Strandon Aqsu'ğa gelip, əsəl hərisi baqqan, Hu Bangsay bilen bir görüşüple qadinas dostladım bop kaldı. Hu Bangsay Strandon'ki tukkan yoklaşkı mağdıgan çağda, Ablet burunla tayarlap koygan Şinjan'ın alaydı məhsulatlarını onun koluğu tutkızdı. Kiyin Hu Bangsay onu Strandon'a bahar bayramı ötküzüşki təklif kıldı. Bir aile kişileri yığılıp Hugo yeyişti. Ablet, bu kıl illiqliğini ömür boyu unutayalmayman, dedi. Qiyinçiliği balağı yardan berişdin, iyanı kılıp oqışqa iqtisadi yardan berişkice, 30 neç yıldın buyan, ablet 15 min qitimdin artıq yardan beriş yöleş, alsoraş paliyetini qanat yaydırıp, 120 mindin artıq her millet ammığa nəb yetküzdi. O yana, bəxtlik qoşunlarının 100